0: Ya harikasınız ya gerçekten.
1: Ben de bir arada gaza geldim ama.
0: Güzel bir diziydi. Ekmek Teknesi'ydi galiba böyle arada böyle Allah diye böyle.
2: Oh. Bu arada ben ilk kez okudum bu eseri.
3: Ben de.
0: Değil mi? Müthiş okudunuz
2: ya. Hayır bayağıdır beraberiz ama yani bir fırsat olup da okuyamamıştım bu eseri. Kısmet. Vallahi
3: bugün çok güzel.
2: Vallahi bugün iyi kısmet.
0: Bence bu paylaşılır ve bu yorum şu.
3: Ama bu hele o göktuğun o zıplaması falan. Çok iyiydi.
0: Sen edebiyat öğretmeni değil miydin bu arada?
3: Geldik yine o konuya.
0: Evet, vallahi planlayarak edebiyata girmedim. Ben edebiyatı çok severim o yüzden.
3: Ben de çok severim.
0: Yani doğru mu konuşuyorum hocam
3: doğru
0: peki?
3: Doğru konuşuyoruz.
0: Teşekkür ederim. Evet. Bu arada ben de Turgay Fişekçi için sanki günümüzün Orhan Veli'si gibi hissederim. Olabilir. Çok evet. Sevdiğim bir şairdir. Yeni Türkü'de bir 14 senem var. Hı-hı. O dönemde çok güzel eserleri vardır. Vira Vira Demir Aldı Dünya gibi. Bir çalıştık, ortak çalışmalarımız da oldu. Onun sözleri benim bestem. Yani o dönem fark, abi sen Orhan Veli'nin devamı gibisin falan. Ya hep öyle diyorlar.
1: Alışmış o da.
0: Hakikaten biraz öyleymiş bakış açısı olarak en azından. Edebiyatı seviyoruz, matematiği de seviyoruz. Matematik de olsun ama edebiyatsız olmaz.
3: Kesinlikle.
0: Edebiyat demişken bu arada bizim böyle çok değerli ozanlarımız da aslında edebiyatçı sınıfına girerler. Hı hı. Çünkü onlar da düşünceyi ifade ediyorlar ellerine enstrümanlar alıp ve Nesim İçimen bunlardan en özeli ve kıymetlilerinden bir tanesiydi. Evet. Madımak'ta maalesef kaybettiğimiz değerlerimizden onun evladı bize miras olarak bıraktığı Mazlum Çimen abimizin müthiş melodileri vardı. Evet. Yedi Karanfil serisinde de çıkmıştı o enstrümantal olarak. Sonra o esere söz yazıldı.
2: Evet, Ömer Faruk Güney.
0: Ve bu eseri şimdi biz senden istirham
3: çok
0: ediyoruz.
3: Çok severim bu arada. Sürekli de okurum sahnelerde. Hı. Bayılırım yani.
0: Hadi o zaman, sıvayın kollayı.

0: Tuğçe ne iyi oldu.
1: Ay.
0: Geldin. Hatta Mersin'den kalktın, uçağa atladın. Evet. Sırf bizim için geldin ve sonra geri döneceksin.
1: Değildi ama sizi gördüm işte. Ne mutlu oldum. Eksik oldum.
2: Çok sağ olun.
1: Çok değerlisiniz benim için.
0: Son bir final şeyini senden alalım o zaman.
1: Herkesi çok seviyorum.
3: Müthiş özet.
1: Herkesi çok seviyorum. Herkesle olmayı, yaşamayı çok seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. Bu dünya böyle bir yer. Eğlenmeye, gülmeye ve mutlu olmaya çalışalım. Deneyelim yani en azından. Mutlulukla kalın.
0: Evet sevgili dostlar. Haftaya bir başka Aşk ve Ötesi programından tekrar sizlere merhaba edeceğiz. Sadece bu haftalık. Hoşça kalın.
2: Görüşmek üzere.
1: Hoşçakalın.

koşuyor. Bir ritimle ayakta duruyor. Ama bu ritim yavaşlıyor. Evler sessizleşiyor. Okullar çocuk seslerini arıyor. Bir ülkenin ritmi insanla başlar. Aileyle köklenir. Nüfusla güçlenir. Türkiye'nin ritmi durmayacak. Hikayemiz yarım kalmayacak.

0: Bugün doğudan seslerde bir ustamızı ağırlıyoruz efendim. Bu toprakların sesini ağırlıyoruz. Alkışlarınız Mehmet Çalmaşır için efendim.
1: Aşk aladan desedim yar oyana oyana. Allah'ımadım yaslıyam elif davut gel bu yana bu yana. Öylük yerden köşk gider.
2: Hop şekerim şekerim.
3: Doğudan sesler yarın TRT Müzik'te.

Çok teşekkür ederim. Alkışlayan elleriniz yüreğiniz dert görmesin efendim. Kıymetli izleyenler, Erzurum'dan TRT Erzurum Aşık Yaşar Reyhani Stüdyosu'ndan gerçekleştirdiğimiz ve TRT Müzik ekranlarından da izlemekte olduğunuz Doğudan Sesler programıyla ekranlara başındaki siz değerli izleyenlerimizi, stüdyomuzda bulunan siz kıymetli konuklarımızı saygı, sevgi, hürmetle selamlıyoruz. Hoş geldiniz efendim. Milletimizin bağımsızlık mücadelesinin başladığı gün, Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'a çıktığı o gün 19 Mayıs 1919 Kurtuluş Savaşı'nın ve milletimizin bağımsızlık meşalesinin yakıldığı gündür. Dolayısıyla 19 Mayıs milletimiz için, ulusumuz için bir dönüm noktasıdır efendim. Aynı zamanda gençliğe duyulan bir güvenin sembolü olarak yıllardır kutlana gelmiştir. Ve bundan sonra ilelebette aynı coşkuyla, kıvançla, coşkuyla da kutlanacaktır. Kutlu olsun efendim. Bugün 19 Mayıs'ın şanına yakışır iki güzel mihmanımız, konuğumuz var. İki genç arkadaşımız var. İki değerli yetenek var efendim. İleride, yarınlarda bu stüdyolarda bu görevi devralacak, bayrağı taşıyacak iki değerli, kıymetli arkadaşımız, genç arkadaşımız var. Hemen o güzel alkışlarınızla ben İlk konuğumuzu davet etmek istiyorum. Alkışlarınız Asude Çelebioğlu için olsun efendim.

0: Çok teşekkürler. Yusuf hoş geldin paşam.
1: Hoş bulduk hocam.
0: Sesinin soluna sağlık olsun.
1: Teşekkür ediyorum
0: seni
1: hocam.
0: Seni duysun. Bahar Erzurum'a bir an evvel gelsin.
1: İnşallah hocam.
0: Canım şeref verdiğin.
1: Teşekkür ederim.
0: Çok mutlu
1: hocam.
0: Olduk. Keyif bulduk. Aynı keyif okuyacağınız diğer türkülerle de inşallah izleyenlerimiz için de stüdyomuzdaki konuklarımız için de hasıl olacaktır.
1: İnşallah.
0: Efendim alkışlarımızla bu süperlik izlenelim. Geç bakalım. Tekrar hoş geldiniz. Sefa geldiniz. Bayramınız kutlu olsun.
2: Sizin de hocam.
1: Sizin de hocam.
0: Bu bayram gençlerin bayramı. Hem Atatürk'ü anma hem de gençlik ve spor bayramı. Dolayısıyla kutlu olsun.
1: Teşekkür ederiz hocam. Sağ olun.
0: Her ikimiz de konservatuar talebesiyiz değil mi?
2: Evet hocam.
0: İlk önce hanımlarla.
1: Tabii.
0: Özür diliyorum. Anlat bakalım Azide.
2: Hocam, Türk Musikisi Devlet Konservatuarı, Türk Halk Müziği 1. sınıf öğrencisiyim.
0: Hangi üniversite?
2: Atatürk Üniversitesi.
0: Çok güzel. 1. sınıf.
2: 1. sınıf
0: canım benim maşallah. Ne güzel.
2: Evet hocam, çalışmalarımız devam ediyor okulda. Yoğun
0: dersler
2: bir şekilde.
0: Nasıl?
2: Çok şükür. İyi hocam.
0: Nereye
2: daha da iyi olur inşallah. Sen? Buralıyım hocam, Erzurumluyum.
0: Neresinden Erzurum?
2: Çiftlik köyünde.
0: Çiftlik köyünde. Ömrüne bereket olsun.
2: Teşekkür ederim hocam, sağ olun.
0: Paşam sen? Kaçıncı sınıf?
1: Hocam ben de Türk Müzikisi Devlet Konservatuvarı'ndayım. 3. sınıf Türk Halk Müziği bölümü.
0: Sen yolu yarısını geçmişsin. Biraz daha
1: evet,
0: senin.
1: Evet hocam. Çok az kaldı benim.
0: Evet. Sesiniz, nefesiniz daim olsun.
2: Sağ olun.
0: Her
2: hocam.
0: Daim
2: çok teşekkür ederim.
0: Türkülerle dolu, keyifli, güzel günleriniz olsun. Siz bir misyonun temsilcisisiniz. Dolayısıyla sizlere emanet edilecek olan bir bayrak var ki o bugünlerden başlamış, kabul edin siz onu. Dolayısıyla her daim Yaradan size sağlık versin, sesinize sıhhat versin, nefesinize güç versin.
1: Cümlemize inşallah hocam, teşekkür ederiz.
0: Efendim dedik ya bugün 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı. Aynı zamanda milletimizin bağımsızlığının bir meşalesinin yandığı güzel, özel bir gün. Bu özel güne münhasır, her zaman dile pelesenk olmuş güzel bir türkü vardır. Asude kardeşimiz yola koyulur, biz de peşi sıra gideriz. Biz derken efendim, hep beraber siz de katılırsanız keyifle okuruz. Havada bulut yok diyoruz efendim.

0: Çok teşekkürler. Canlar ağzınıza sağlık.
1: Teşekkür ederiz hocam.
0: Sesinize solunuza sağlık olsun. Efendim Erzurum'dan TRT Erzurum Aşık Yaşar Reyhane Stüdyosu'ndan canlı yayınla Doğudan Sesler programıyla efendim sizlere sesleniyoruz. Okey Aşık Yaşar Reyhane Stüdyosu'ndayız. Okey Erzurum'dayız. Bir Reyhane Usta türküsü okumakta icap eder diyelim. Hani baharda bir hasretimiz var ya. Kurban olduğum bahar bir kere cemrelerinde hepsi düştü. Üç cemre de Erzurum'a kafi gelmedi ama yapacak bir şey yok. Bekliyoruz hasretle. Bahar gelsin şu dağlara gidelim diyelim mi arkadaşlar? Hadi. Reyhan Usta'yı da bir yad edelim.

0: Çok teşekkür ederim. Efendim alkışlar ruhu şad olsun. Reyhani ustamız için olsun. Kuvvetli olsun efendim. Reyhan ustamız için. Çok teşekkür ederim. Evet canlar. Türküyle devam edelim. Tahsil de seni dinleyelim.
1: Tamam hocam.
0: Sırada güzel bir, efendime söyleyeyim, hareketli, neşeli bir türkü var dinamik.
1: Evet hocam.
0: Anonsunu sen yap.
1: Çorabını ördüm.
0: Vay derdine sen... yandığım diyor. Aynen. Oğlan oğlan, ay oğlan.
1: Evet hocam.
0: Alkışlarınız. Ağası da çorabı olmuş efendim.

0: Alkışlarınız Yusuf Demirer için efendim.
1: Teşekkür ederim.
0: Yaşa Yusuf baba. Çok güzel. Nasıl güzel, nasıl temiz okuyorlar efendim, değil mi? Nasıl da keyifli okuyorlar. Ömrünüze bereket olsun.
1: Teşekkür ederim.
0: Heyecan böyle hocam. Biraz gitti mi, böyle biraz rahatladık mı?
2: Evet. Biraz hocam, aynen. Daha iyiyiz.
0: Ailede müzisyen var mı?
2: Hocam benim ailemde yok ama...
0: Okuyan bir enstrüman çalan.
2: Babamın sesi çok güzelmiş eskiden, öyle diyorlar. Babamın sesi
0: peki,
2: çok güzel.
0: Peki sen de?
3: Hocam bizde herkes söylüyor.
0: Kervandan ben sıyrıldım ama diyorsun. Çok güzel ya, keyifli olsun, bir emir olsun, aşklı olsun cancağızım. Çok teşekkür ederim. Rıza Tevfik Bölükbaşı'na ait bir uzun hava vardır. Sözleri daha doğrusu. Yine Balkanları duman kaplamış diye başlar şiir. Biz ufak değişimlerle okuruz onun. Daha doğrusu ruhu şad olsun. Ali Ekber Çiçek hocamız okumuştu. Kulaklara ondan nakşolunmuştu. Şu yüce dağları duman kaplamış. Yine mi gurbetten kara haber var diye. Bir uzun hava. Enes kardeşimiz mendilim işle yollanın önüne bir açış yapar. Uzun havayı okuruz. Ondan sonra da mendilim işle yolla der. Elazığ'a doğru revan oluruz yolumuza. Olur mu? Hadi bakalım canlar. Buyurun.

Çok teşekkür ederiz. Çok teşekkürler. Sevgili Asude, hemen senden bir eser alalım. Vakti efektif kullanalım. Ankara'ya doğru gidelim. Su gelir bulanarak, bahçe diye dolanarak, buna cam mı dayanır? Yer geçti salınarak. Efendim Asude Çelebioğlu için olsun alkışlarınız.

0: Yusuf çok teşekkürler.
1: Teşekkür ederim.
0: Çok teşekkürler. Sağ olun. Çok sağ olasın. Vallahi bu sefer sonuna geldik. Efendim yayında yapımda emeği geçen kalabalık bir kadro var. Ama her şeyden evvel efendime söyleyeyim. Başta Asude Çelebioğlu'na ve sevgili Yusuf Demirer kardeşime çok teşekkür ediyorum. Sesiniz nefesiniz daim olsun.
2: Sağ olun. Çok teşekkür ederim.
0: Efendime söyleyeyim. Yolunuz bahtınız açık olsun.
1: Teşekkür ederiz.
0: Bir son güzel türküyle biz sizlere veda ediyoruz ama ondan sonra da hani programın başında olduğu gibi Erzurum Turizm Folklor Derneği'nin efendim çok güzel o dinamik dadaşlarıyla da programımızı noktalayacağız. Haydi bir hoş gelişler ola diyelim. Sonra da sahneyi dadaşları bırakalım. Buyurun.

0: Şiirleri yazmaya devam.
1: Evet, inşallah. Ben aslında hikaye yazıyordum çok fazla. Ama sonra şarkı sözü yazmaya devam ettim. Aslında bu sözümün bir bestesi de var. Yakın zamanda da bunu single olarak çıkartmak istiyorum.

O ağaçların, kuşların, dalgaların sesidir. Rüzgarın, yağmurun, denizin sesidir. Flüt, doğanın sesidir. Ülkemizde adı yan flüt olarak da bilinir. İtalyanca flauto traverso'dan çevrilen bu isim, flütü blok flütten ayrıştırmak için de Türkçe'de yaygın olarak kullanılır. Ancak doğrusu sadece flüttür. Üflemeli çalgılar ailesine mensup olan flüt, kamış, ağızlık ve benzeri bir aracıya ihtiyaç duyulmadan çalındığından dilsiz üflemeli çalgılar grubundandır. Bedenden çıkan soluk doğrudan doğruya çalgının içinde kırılarak sese dönüşür. Yaşanan tüm duygu direkt soluk aracılığıyla aktarıldığından en doğal sesli çalgılardan biridir. Günümüzde nikel, gümüş ya da altından yapılıyor olsa da, eskiden sert ağaçlardan yapılan bir çalgı olduğu için tahta üflemeliler grubunda yer alır. Uzunluğu 67 santimdir. Üst bölümünde ağızlık adı verilen üfleme deliği bulunur. Baş, gövde ve kuyruk bölümlerinden oluşur. Flüt ince sesli bir çalgı olduğu için notası da sol anahtarı üzerinde yazılır. Solo olarak çalındığı gibi orkestraların ve bandoların da vazgeçilmezidir. Flütün ne zaman, kim tarafından icat edildiği bilinmiyor. Ancak günümüzden 45 bin yıl öncesine tarihlendirilmiş bir flüt, Kuzeybatı Slovenya'da Divje Babe adı verilen bir bölgede bulunmuştur. Tarih boyunca her zaman, her toplumda müziğin baş köşesinde yer alan flüt, 12. yüzyılda Avrupa'da çok sevilen çalgılar arasındaydı. Zafer, coşku, heyecan, özgürlük gibi kavramları ifade edebilen yetenekli sesiyle 400 yıl boyunca askeri bandolarda yerini aldı. 16. ve 17. yüzyılda oda müziğinin de vazgeçilmezi olan flüt, asıl gelişimini 1832 yılında yaşadı. Alman flütçü Theobald Boehm, perde sistemini flüde uygulayarak günümüzün flüdünü oluşturdu. Boehm sistemi sayesinde flüdün ses aralığı genişledi, ses kalitesi arttı, hızlı pasajların çalımı bu sistemle mümkün oldu. Aynı yüzyıl Osmanlı İmparatorluğu'nda da ilk defa Türk müzisyenler, Müzikayı Humayun'daki yabancı müzisyenlerin yerini almaya başladı. Bu müzisyenlerden biri, ilk Türk orkestra ve koro şefi ve ilk solfej kitabını yazan Saffet Atabinen'di. Senfonik müziği orkestraya ilk tanıtan kişi olan Saffet Atabinen, ilk Türk flütçümüz olarak flütün ülkemizdeki gelişiminde çok önemli bir rol oynamıştır. İnsanlığın varoluşundan bugüne, duyguların solukla müziğe dönüşmesine aracılık eden flüt, ne zaman dinlerseniz sizi masallar diyarına davet edecek.

Ben Audrey Wozniak, Teksaslı bir araştırmacı ve keman sanatçısıyım. Çocukluktan beri bat müziği çalıyorum ve aynı zamanda yıllardır farklı müzikleri, kültürleri ve enstrümanları tanımak için dünyayı geziyorum. Bu yolculuğun en önemli durağı Türkiye. Buradaki müzik kültürü benim müzik anlayışımı çok genişletti. Makamlar, değişik ritimler, önceden görmediğim yere danslar, enstrüman ve doğaçlama inanılmaz. Burada birçok üstad müzisyenlerle çalışarak bu deneyimleri kendi tarzıma dahil etmeye çalıştım. Müziğimi geliştirmeye çalışıyorum çünkü dinleyicilerim de farklı kültürlerle bağ kurabilsinler. Türkiye'deki müzik çeşitliliği bu ülkeye inanılmaz güzel bir renk katıyor. Bunu anlamak için dinlemek lazım. Bu yüzden ben araştırmacı ve keman sanatçısı Dr. Audrey Wozniak olarak Türkiye'yi dinliyorum.

0: Sufizm'de müzik sadece eğlence veya arka plan sesi değildir. Arayış içindeki kişiyi manevi aydınlanma yolunda ilerleten bir araçtır. Birçok Sufi için mimari, ebru ve hat sanatı gibi müzik dinlemek ve icra etmek, enstrüman öğrenmek ve müzik aletleri yapmak, ilahi öğretileri yansıtmak ve aktarmak için yardımcı olduğuna inanılır. Bu yüzden Mevlana şehrinde tasavvuf ve müzik arasındaki bağlantı hakkında Konya Türk Tasavvuf Müziği Topluluğu'nun ilk yetenekli ve bilgili müzisyeninden daha fazla bilgi edinmek için sabırsızlanıyorum. Şimdi tambur sanatçısı Musa Kazım Tığlıoğlu ve Neyzen Ahmet Safı Mızrak ile görüşeceğim.
1: Selam.
2: Hoş geldin.
1: Hoş buldum. Nasılsın?
2: Teşekkür ederim. Seni sormalı.
1: Ben de iyiyim. Yani 10 senedir Türkiye'ye git gel yapıyorum ama ilk kez Konya'ya geliyorum. Aslında biraz utanıyorum.
2: Seni bu dualamaktan çok memnun oldum.
1: Ben de çok memnun oldum. Yani çok aslında uzun zamandır merak ettim bir yer. Özellikle Mevlana ve müziğin bağlantısı senden duymak istiyorum.
2: Teşekkür ederim. Tıp Mevlevilik'ten müzik bir eğitim aracı olarak kullanılıyor diye. Aynı zamanda çeşitli sembolizmler de taşıyor. Mesnevi'de Hazreti Mevlana mutribe yani çalgıcıya, müzisyene bazı görevler yüklüyor. Suzi Dilara ayininde 3. selamın güftesidir bu. Diyor ki ey mutrip bize gönüller açan kıssalardan bahset. Bizim sırlarımızı söyle ey mutrip çalgıcıya müzisyene diyor. Ve bize inna fetana mahzenini aç. Ve Mustafa'nın aleyhissalatü vesselam canının sırrını söyle bize. Mevlevi ayininde, Mevlevi musikisinde gördüğümüz çeşitli sembolizmler bunu temsil etmektedir. Örneğin kudümün ilk vurması insan ve bütün mevcudata kün emrini yani ol emrini temsil eder.
1: Aslında benim Türk musikisi öğrenme yolculuğumda çok fazla Mevlevi ayini çalmıştım. Ama bu arkındaki felsefe anlamadan. O yüzden bunu senden duymak güzel bir faydalı bir şey bence. Çünkü az önce dediğin gibi bu anlamada yani içinde çok sembolik ve mecazi anlamı taşıyordu. Ama bu sırf çalmaktan anlaşılmayabilir.
2: Şöyle, insanın bütün hikaye nereden gelip nereye gittiğini anlaması. Ve var olan sadece hak varıdır. Başka hiçbir varlık yoktur hakikatini öğrenmesi.
1: Anladım.
2: Ateşbaz da buna hizmet ediyor. Pişmek. Neyin geçirdiği serüvenler de bunu gösteriyor. İstersen bir neyzen arkadaşım var benim. Neyi de yapıyor.
1: Öyle mi? Hem üflüyor hem yapıyor.
2: Evet. Ve çok da iyi bir müzisyen. Benim de yıllarca dostum. Toplulukta da mesai arkadaşım.
1: Ne güzel.
2: Konya Büyükşehir Belediyesi'nin tasavvuf müziği toplulukları var bu arada. Şimdi tanışmanı isterim arkadaşımla. Orada belki o süreci daha yakın görebiliriz. Nasıl kesiyorlar, nasıl deliyorlar bu neyi?
1: Çok güzel olur.
2: Selamünaleyküm.
3: Aleykümselam.
2: Sana hocam nasılsın?
3: Hoş geldin. Teşekkür ederim. Sen nasılsın?
2: Sana çok kıymetli bir dostumu getirdim.
1: Memnun oldum. Acı ben.
3: Eyvallah. Ahmet Safa bende.
1: Çok memnun oldum.
3: Memnun oldum. Hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk. Şimdi Audrey bahsettiğimiz neyin sırrı, insan eğitiminde bir sanat icra etmenin rolü. Bunların hepsini burada göreceğiz. Ahmet Safa Mızrak benim topluluktan çok değerli arkadaşım. Aynı zamanda topluluğumuzun genel sanat yönetmen yardımcısı. Neyzen. Neyzen olmasının yanı sıra tesbih ustası ve ney ustası.
1: Bizim birden fazla kabiliyete sahip kendisi.
2: Burada neyin nasıl yapıldığını, neyin ne olduğunu uygulamalı göreceğiz.
1: Evet, eyvallah. Çok merak ediyorum.
3: Eyvallah. Ben şimdi bir başpare yapmaya çalışacağım.
1: Başpare dediğimiz
3: neyin üstündeki siyah parça üflememizi sağlayan bazen böyle iki parçalı malzemelerden de yapabiliyoruz. Bunun sebebi bu kullandığımız malzeme manda boynuzu. Her zaman tek parça yapacak büyüklükte olmadığı için hem görsel olarak daha güzel görünmesi için dışına öyle ağaç kakılmış şekilde işliyoruz. İsterseniz izleyin ben yapmaya başlayayım.

Mevlevi tekkesinde insanı da böyle tıraşlıyorlar Audrey. Çünkü içi boşalmadığı zaman ses vermez. Tıpkı süfli varlık olan egoist insanın bütün varlıklarından, bütün egolarından, hayallerinden, emellerinden, benliklerinden arındırılması ve içinde Allah aşkından başka hiçbir şeyin kalmamasını temsil ediyor bu boşaltma, oyma fonksiyonu.

0: Koç Bayramız, tamam.
1: Hocam çok güzel oldu. Eline sağlık.
2: Ellerinize sağlık.
1: Ne gibi bir aşık idem. Saz buldum kendime.
0: Sırrı aşkı söylerim. Hem raz buldum kendime.
1: Ellerine sağlık.
0: Teşekkür ederim.
1: Safacığım, şimdi biz Odile bir şeyler çalacağız.
0: Eyvallah.
1: Mevlana Müzesi'nin arkasında bir yerde.
2: Müsaitseniz siz de bekleriz.
0: Eyvallah. Bu gül bahçenin arka tarafında.
1: Gül bahçenin arka
0: tamam,
1: tarafında.
0: Tamam inşallah, ben de katılayım. Çok
2: memnun. Ne güzel olur.

0: Hoş geldiniz tekrardan.
1: Eyvallah.
0: Kazım Bey, Safa Bey. Birlikte çalmaktan çok şeref duyuyorum. Ne çalalım?
2: O şeref bize ait. Ne çalalım hocam?
1: Şimdi siz...
2: Mevlevi musikisi diye sohbet ettik. Mevlevi musikisi deyince benim aklıma ilk Nai Osman Dede geliyor. Siz ne dersiniz?
1: Eyvallah.
2: Tabii. Nai Osman Dede hem Mevlevi musikisinin hem de genel anlamda Türk musikisinin en büyük bestekarlarından bir tanesi. Osman Dede'den.
1: Bize zayini şerifim.
2: Bize zayini.
1: Üçün selamından itibaren.

0: gitmeden biraz alakasız olur ama Hicaz çaldık. Acaba Hicaz mandıra çalsak? Değişiklik olsun.
1: Neden olmasın?
2: Eyvallah. Pekala.

0: Evet.
1: Ellerine sağlık.
0: Mevlana'nın şehrini biraz eğlenceli bir elveda oldu.
1: Çok bizim tatlı. Elvedamız eğlencelidir zaten. Öldükten sonra mezarımı yerde arama. Arkamdan ağlama. Mezarıma defsiz gelme diyor Hazreti Mevlana.
0: O zaman çok uygun bir elveda olmuştur.
1: Bize ahvah yoktur. Bu bir devirdir konuştuğumuz gibi.
0: Evet.
1: Bir meşaledir, devredilir elden ele diyor Yahya Kemal. Biz de bu şekilde inşallah eğlenceli bir şekilde devrediyoruz. Sizi tekrar evet. almak üzere.
0: Evet, ben daha gelmek çok isterim. Bu son olmasın. Devamlı i̇nşallah. Olsunuz. Çok i̇nşallah. İsterim. İnşallah. Beni ağırladığınız için çok ama çok teşekkür ederim.
2: Eyvallah.
1: Biz teşekkür ederiz.
0: Bir dahaki seferde görüşmek dileğiyle.

0: Halk müziğinin usta ismi Selahattin Alpay.
1: Attın beni gurbet ele.
0: Türkülerin sevilen sesi Hamdiye Erol.
2: Yazımı kışa çevir. Bak gözümde yaşa.
0: İzzet Altınmeşe.

0: Bugün birbirinden kıymetli iki güzel konuğum var. Türk halk müziğinin usta yorumcusu, usta müzisyen Ahmet Koç bizlerle.
1: Özellikle 70'ler benim mesela acayip ilgi alanımdır. Zaten yönettiğim albümlerdeki Anadolu rock havası o dönemin izlerini taşımaktadır.
0: Aynı zamanda genç kuşağın en sevilen isimlerinden Timur Reyhan benimle.
2: Yokluğun içimde bir ateş gibi tutuşmuş bedenim yanıyor sanki.
3: Müzikal olarak şu anda Karadeniz'e yöneliyoruz. Çok güzel Karadeniz eserleri yapmayı planlıyoruz. Çok güzel sürpriz düetlerimiz de var bakalım.
4: Irmak Arıcı'yla dünden bugüne çarşamba TRT Müzik'te.

0: biz müzikle doğduk.
1: Kesinlikle öyle. Bu Allah'ın vermiş olduğu bir lütuf, bir tutkudur.
2: Yıllardır soruyorum bu soruyu kendime. Allah'ım bu dünya.
3: Eskimeyen şarkılar bayramın birinci günü TRT Müzik'te.

0: Şiirleri yazmaya devam.
1: Evet, inşallah. Ben aslında hikaye yazıyordum çok fazla. Ama sonra şarkı sözü yazmaya devam ettim. Aslında bu sözümün bir bestesi de var. Yakın zamanda da bunu single olarak çıkartmak istiyorum.

aslımız, neslimiz, kalbimiz bir. Şarkımız, şiirimiz, derdimiz bir. Tonlar farklı be.

0: Belki ama rengimiz bir. Sazlarımız sevgiyi, dostluğu, asaleti çalar.
1: Ben Orhan Çakmak. Türkistan'dan Rumeli'ye programımız için Macaristan Bugaç'ta Büyük Türk Kurultayı'ndayız. Hepinize Macaristan'dan Bugaç'tan merhabalar.

0: Efendim kurultaydayız. Çok değerli üstadımız Arslanbek Sultanbekov abimizle birlikteyiz. Kendileri çok güzel eserler seslendirdiler. Zaten hepiniz biliyorsunuz büyük bir sevgiyle, coşkuyla kendisine iştirak ediyorsunuz. Hun büyük kurultun Türk kurultayındayız. Neler söylersiniz? Bütün Türkler burada desek doğrudur herhalde.
1: Ve ne derim desen maşallah derim. Bunda kurultay çok büyük bir nasip. Bu 21. asır kitap gibi, mektep gibi sıralar getiriyor, ömürler getiriyorlar. Şimdi 21. asırda bir iyi bir sebep toplanmak için, kendimizin kültürümüzü görmek için, başkalarının kültürlerini görmek için. Çünkü Türk diyen millet çok değişik, çok kültür var.

0: Ne kadar coğrafya, ne kadar ne diyor, gradus soğuk bir yerde, bir yerde sıcak, hep yerde Türkler yaşıyor. Benim yanımda Aguş Gergi, Murat'ın Macar kardeşimiz.
1: Evet, sağ olsun. O da hoş geldi.
0: Evet, çok
1: Hoş geldiniz.
0: ne konuşma olur. Şimdi ben ne diyeyim, benim dostum, biz Ankara'da da Yunus Emre Enstitü'nün arkasıyla CSU'da bir konser verdik Yunus
1: Evet,
0: Emre'ye.
1: evet.
0: Yunus Emre söz söylemiş diye ondan Avuç'la beraber olduk.
1: Evet, Andıraş Bey, Aslan Bek abi gibi çok değerli sanatçılarımız, üstatlarımız kurultayda konserler yapıyorlar. Bütün Türk milletinin kültürünü, sanatını burada izleme şansı buluyoruz bu vesileyle. Gerçekten çok güzel bir atmosferdeyiz. İnşallah bundan sonra da nice uzun yıllar Türk dünyasına kültürle, sanatla hizmet etmenizi diliyorum. Peki ikinci bir eser daha rica etsek, neler söylersiniz ikinci eseri? Hangi
0: Ben
1: eser olsun?
0: Avuç dostuna soracağım.
1: Aguş Bey'le.
0: Kan gibi parça.
1: Kopuz çaldığımız eser diyor. Yani
0: Olur mu?
1: evet.
0: Bunu çalarız, değil mi?
1: Peki, buyurun.
0: Bu Yunus Emre'nin sözlerini, bu 700 yıl önce yazılan söz, bugünkü kadar yaşıyor. Yaşasın ya Allah, Yunus Emre yatan yeri cennet olsun.
1: Amin, amin
0: Evet.
1: inşallah.

sağudro ta çakan hırıdan şöhrat-ı aleme dolun dutar Çolgo sağudro ta çakan hırıdan

0: Türk dünyasındaki müzik yolculuğumuz devam ediyor. Yanımızda Türkmenistan'dan değerli kardeşlerimiz, büyüklerimiz var. Bize çok güzel bir eser seslendirdiler. Bizleri Türkmenistan'a götürdüler. Türkmenistan'ın sazını, değil mi? Dutar'ı anlatan gerçekten muhteşem, çok güzel bir eserdi. Dutar'ı adeta bir insan gibi tasvir ederek anlattılar. Çok teşekkür ediyoruz değerli üstadlarımıza. Ama tabii bir eser bence yetmez. İstiyorum ki yine Türkmenistan'ın geleneksel müziğini dinleyeceğimiz, anlayacağımız bir eser daha okur musunuz?
1: Can Can eser mi?
0: Can Can diyoruz. Peki buyurun Can.

Bedeller ve yay içinde sen sen oto o gel gel oto gel gel ay yürü kimin ve yay keşke deli bu bağa dünyanın bargıydı sana sadaka yay.

0: Can Can eserimizi seslendirdik. Çok teşekkür ediyoruz. Ağzınıza sağlık. Can Türkmenistan'a çok çok selam gönderiyoruz buradan. Efendim hemen sağıma baktığım zaman gerçekten bizim kemençeye benzer bir enstrüman değil mi? Enstrümanımızın adı ne acaba?
1: Kıçak.
0: Kıçak, kıçak enstrümanı. Peki hazır kemençe demişken, adeta kemençe sesini duymuşken Karadeniz yöresinden bir güzel eser de ben okusam olur mu?
1: Olur.
0: Peki buyurun.

dünyası müziğinin, kültürünün, geleneğinin izinde yolculuğumuz devam edecek. Macaristan Bugaç'tan, Büyük Türk Kurultayı'ndan hepinize selamlar, sevgiler. Müzikle kalın, hoşça kalın.

0: Şiirleri yazmaya devam.
1: Evet, inşallah. Ben aslında hikaye yazıyordum çok fazla. Ama sonra şarkı sözü yazmaya devam ettim. Aslında bu sözümün bir bestesi de var. Yakın zamanda da bunu single olarak çıkartmak istiyorum.

0: Her tarafım yapış yapış olacak şimdi. İşin kötüsü her geçen gün daha fazla geliyor. Kendim artık temizleyemiyorum.
1: Seninki de bir şey mi? Bir de benim halime bak. Bu her başladığında sana oksijen sağlayabilmek için nefes nefese koşmak zorunda kalıyorum. Bu beni bitiriyor.
2: Of, sağlıklı düşünemiyorum. Her şey bulanık.
3: Elektronik sigara bağımlılık yapar. Beyin gelişimine zarar verir. Zatürre, kalp yetmezliği ve kanser gibi hayatı tehdit edici hastalıklara neden olur. En az diğer tütün ürünleri kadar zararlıdır. Nefesiniz dumansız, hayatınız sağlıklı. Dumansız Türkiye.

0: şiirleri yazmaya devam.
1: Evet, inşallah. Ben aslında hikaye yazıyordum çok fazla. Ama sonra şarkı sözü yazmaya devam ettim. Aslında bu sözümün bir bestesi de var. Yakın zamanda da bunu single olarak çıkartmak istiyorum.

0: Kanka, denemek istersen bak hemen bulabilirim.
1: Arkadaşım bir kere dene dediğinde merak duygun seni bir tuzağa çeker. Bağımlılık da işte tam bu duyguyla başlar.
2: Merak ediyorum ama cesaret edemiyorum.
0: Dene ya, ne olacak bir kere de?
1: Tek sefer kullanım bile beynin fizyolojisini geri dönülemez bir şekilde bozmaya başlar.
3: Necati, Yiğit'i o kadar çağırdım yemeğe gelmedi. Bir odasına kadar gidip kapısını çalsana.
4: Bırak Allah aşkına hanım. Sürekli kafası bilgisayarda, telefonda zaten. Kapısı da sürekli kapalı.
1: Çocuklarınızın odasına kapanması sadece bir ergenlik hali olmayabilir. Aileler çoğu zaman bunu fark ettiğinde artık çok geçtir. Uyuşturucunun sonu felakettir. Asla deneme.

0: Şiirleri yazmaya devam.
1: Evet, inşallah. Ben aslında hikaye yazıyordum çok fazla. Ama sonra şarkı sözü yazmaya devam ettim. Aslında bu sözümün bir bestesi de var. Yakın zamanda da bunu single olarak çıkartmak istiyorum.

0: affedersiniz, numaranızı alabilir miyim?
1: 112-112.
0: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz.

İstanbul Sıfırat'ın başkenti oluyor. Sayın Emine Erdoğan hanımefendinin öncülüğünde küresel bir seferberliğe dönüşen Sıfır Atık Hareketi, 160'tan fazla ülkeden temsilciyi, 100'ü aşkın bakanı ve 5000'den fazla katılımcıyı ortak evimiz dünya için İstanbul'da bir araya getiriyor. Antalya'ya giden yol, iklim eylemi olarak Sıfır Atık mottosuyla gerçekleşecek bu büyük buluşma, iklim mücadelesinde yeni bir yol haritası çiziyor. Sürdürülebilir bir gelecek inşa etmek adına Sıfır Atık Vakfı tarafından düzenlenen Sıfır Atık Forumu 5-7 Haziran tarihlerinde İstanbul'da.

0: Bugün Doğu'dan Sesler'de bir ustamızı ağırlıyoruz efendim. Bu toprakların sesini ağırlıyoruz. Alkışlarınız Mehmet Çalmaşır için efendim.
1: Başkalardan kız sevdim, yar o yana o yana. Alamadım yaslıyam, elif davut gel bu yana bu yana. Öylük yerden köşk gider,
2: hop şekerim şekerim.
3: Doğu'dan Sesler yarın TRT Müzik'te.

0: 지.
1: Merhaba sevgili seyirciler. Kudema programına hoş geldiniz. Bu programımızda Hatayi'ye ve eserlerine yer vereceğiz. Az evvel programımız Şah Hatayi'ye ait Aman Ey Erenler Mürüvvet Sizden adlı türküyle başladı. Bu esere yaptıkları eşlik için tüm arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Programımıza şiirle devam etmeden evvel Milat hocamızdan Hatayi hakkında bize kısaca bilgi vermesini istirham ediyorum. Buyurunuz kıymetli.

0: Şimdi ben teşekkür ederim öncelikle. Şah İsmail Hatayi diye biz öncelikle Hatayi'yi biliriz. Onun dışında Anadolu'da da birçok Hatayi vardır. Programda beste olarak seslendirilen şarkılar yahut besteler çoğunlukla Anadolu'da bulunan Şah Hatayi mahlaslı şairlere, saz şairlerine aittir.
1: Bunlar birden fazla şair.
0: Tabii ki bunlar özellikle 16. 17. asırdan sonra ortaya çıkmışlar. Benim ise şiir olarak seslendireceğim şiirler Şah İsmail Hatayi'ye aittir. Şah İsmail Hatayi, Safavi tarikatının kurucusu Haydar'ın oğlu ve öteki taraftan Uzun Hasan'ın kızının oğludur. Kendisi de Safavi hükümetinin kurucusudur İran'da. Bir devrim yaratmıştır esasında dil ve kültür açısından İran Türkleri için. Herkes İran'da Farsça şiir yazıyorken, Anadolu'da herkes Farsça şiir yazıyorken, Şah İsmail Hatayi neredeyse bütün şiirlerini Türkçe yazmıştır. Yavuz'la rekabetleri bilinir, çekişmeleri bilinir, hatta savaşları yine bilinir. Yavuz Sultan Selim kendi divanını Farsça tertip ederken Şah İsmail neredeyse bütün şiirlerini Türkçe yazmıştır. Şiirleri de çok yönlüdür. Neredeyse hepsi aruz veznilidir. Şiirlerinin birçoğunda bir tarikat lideri, bir mürşittir. Bazı şiirlerinde bir padişahtır. Ve aynı şeyi esasında biz Yavuz'da da görürüz. Yavuz'un Farsça şiirlerinde kılıçtan çok bahsedilir, kalkandan, hükümdarlıktan bahsedilir. Yani bir kıyas yapmak gerekirse Fuzuli ile dünyaları farklıdır. Ancak Şah İsmail Hatayi, Nesimi'den sonra Azerbaycan Türkçesiyle şiir yazan en büyük şairdir diyebiliriz. Hatta Nesimi ile Fuzuli arasındaki köprüdür. Fuzuli ile çağdaştır. Malum 15. 16. asırda esasında 15. asrın sonları 16. asrın ilk çeyreğinde Bağdat ve Irak bölgesi el değiştirirdi Osmanlı ile İran'daki hanedanlar arasında. Şah İsmail Hatayi'nin Bağdat'ı aldığında Fuzuli ile karşılaştığını ve onunla tanıştığını biliyoruz. Birkaç yıl sonra Bağdat tekrar Osmanlı'ya geçmiştir. Ve Fuzuli bu sefer Osmanlı hükümdarlarına bazı kasideler sunmuştur. Öteki yandan Anadolu'daki Şah Hatayi mahlasıyla şiir yazan saz şairlerini de ufak bir değinelim. Onların neredeyse hepsi şiirlerini hece vezniyle yazmışlar ve bu bir alameti farikadır aslında. Şiirler hece vezniyle yazıldıysa ve basit kelimeler, sade kelimeler, Türkçe kelimeler tercih edildiyse biz bunların Anadolu'daki Şah Hatayilere ait olabileceğini hemen tahmin edebiliyoruz.
1: Peki Şah Hatayi, Şah İsmail Hatayi'den geçip değişmiş olabilir mi Sayın Hocam?
0: Esasında yine malumumuz o dönemin 16. asrın Anadolu'daki siyasi şartlarına göre Anadolu'da azımsanmayacak bir kesimin Şah İsmail'e bir sempatisi vardır. Ve o dönem Şah İsmail'i seven Anadolu'da ve ona nazireler yazmak isteyen saz şairleri vardır. Tahminimizce burada kesin bir söz söylemek çok zordur. El yazmalarından hareket ederek ancak bazı tahminlerde bulunabiliriz. Tahminimizce bunlar sempati duyan şairlerdir. Hata kelimesi esasında iki anlamlı olduğu için hem Semerkant bölgesinde bir şehir ismidir, hem de mecazi anlamda hata kelimesi anlamında da kullanıldığı için şairlerin tercih edebileceği ve tercih ettiğini gözlemlediğimiz bir mahlastır. Dolayısıyla bunların Şah İsmail'e sempati duyabilen ozanlar olabileceğini ileri sürmemiz belki daha isabetli bir tespit olabilir.
1: Teşekkür ediyoruz hocam. Hangi şiiri lütfedeceksiniz bize?
0: Şiir olarak

0: Şah İsmail'e mensup bir murabba seslendireceğim. Bunu Şah İsmail'in Türkiye'de yayınlanan divanından seçtim.
1: Teşekkür ediyorum hocam. Buyurunuz lütfen.

0: Yarı hep feramuş eyledi. Çeşmi məxmurunla mən miskini mədhuş eylədin. Hani ey zalim səninlə etdiyim peymanımız. Aç niqabı ruyunu, hüsnün görünsün nagehan. Mihr ilə dolsun mənim mahim zəminu asıman. Söylədin gönlüm alınca mənə min türlü yalan. Hani ey zalim səninlə əhdimiz, peymanımız. Əbri baran kimi ağlarkən xətai zar zar. Gözünün yaşı axardı, durma dərdin aşikar. Dün gecə kuyunda oldum subh olunca intizar. Hani ey zalim səninlə əhdimiz, peymanımız. Hani ey zalim səninlə əhdimiz, peymanımız.
1: Çok teşekkür ediyorum kıymetli hocam ve eşli için sevgili Caner kardeşim. Programımıza müzikle devam edeceğiz. Gene Şah Hatay'a ait Bir Nefescik Söyleyeyim, Gayrı Sana Neyleyim adlı eseri serbest bir ritimde sevgili kardeşim Ercan ve Ercan'la beraber eşlik edeceğiz. Buyurun kıymetli kardeşlerim.

eşlikleri için kıymetli kardeşlerime çok teşekkür ediyorum. Programımız şiirle devam edecek ve Bilal Salmani hocamız bize Şah İsmail Hatayi'den son bir şiir okuyacaklar. Kendilerine şimdiden teşekkür ediyoruz. Buyurun kıymetli hocam.

Kılmak üçün taze hüsnün bağını ey servi revan. Gözümü kuyunda giryan ettiğin yani ki ne? Tökmek üçün kanımı başım kesip her dem bedem şeh süvarım.

öl dedin. Müşkülümü böyle asan ettiğin yani ki ne? Dil kuşuna daneyi hal üste dam etmiş saçın. Ya Rabbi,

cevr ile cevr-ü cefa, eşkini gönlümde mehman ettiğin yani ki ne? Arizini zülfünüz birlen hicab edip müdam, ey güneş, yüzünü pünhan ettiğin yani ki ne? Mehrilen rahmetmeyü ben, qəhr birlen öldürüp bendeye lütfiyle ehsan ettiğin yani ki ne? Bu xətai gönlünü ey nərgisi cadunigar,

Çok teşekkür ediyorum kıymetli hocam. Programımızın sonuna gelmiş bulunuyoruz. Tüm bu program ve programlar boyunca bize eşlik ettiğiniz ve kadim şairler öncülüğünde çıktığımız bu mana yolculuğunda bizimle beraber yol aldığınız için hepinize sonsuz teşekkürlerimizi sunuyor. Saygıyla huzurlarınızdan ayrılıyoruz. Hoşça kalınız.

0: halk müziğinin usta ismi Selahattin Alpay, attın beni gurbet ele. Türkülerin sevilen sesi Hamdiye Erol, yazımı göçeceğim, bak gözümde yaşa. İzzet Altınmeşe, ve Pınar Dağdelen'i ağırlıyor. Türkü Deryası Bayram Özel canlı yayınla Çarşamba TRT Müzik'te.
1: Biraz fazla almadınız mı?
2: Bizde makas aralığı çok. Her işlemde çok kesin topluyor.
1: Yok mu bunun bir çaresi?
3: Var. GCB Yatırım.com.tr. Gereksiz kesintiler yok. Minimum makas oranlarıyla bariteleri altın, gümüş...

0: Şiirleri yazmaya devam.
1: Evet, inşallah. Ben aslında hikaye yazıyordum çok fazla. Ama sonra şarkı sözü yazmaya devam ettim. Aslında bu sözümün bir bestesi de var. Yakın zamanda da bunu single olarak çıkartmak istiyorum.

0: Bu akşam TRT Müzik'te.
1: Oradan kes, buradan kes. Bize bir şey kalmadı.
2: Bizde makas aralığı çok. Her işlemde çok kesinti oluyor.
1: Yok mu bunun bir çaresi?
3: Var. GCM Yatırım.com.tr. Gereksiz kesintiler yok. Minimum makas oranlarıyla pariteleri altın, gümüş ve

Şefkate açılan kapının adresi 130 yıldır değişmedi. Bu bayram siz de Darül Acize'ye yapacağınız kurban bağışlarınızla değişmeyen iyilik geleneğimize ortak olun. Darül Acize, 130 yıldır hepimizin evi, hepimizin sofrası. Bağışlarınız için 444 6080 ya da darulacize.gov.tr.

0: Oradan kes, buradan kes. Bize bir şey kalmadı.
1: Bizde makas aralığı çok. Her işlemde çok kesinti oluyor.
0: Yok mu bunun bir çaresi?
2: Var. GCM Yatırım.com.tr. Gereksiz kesintiler yok. Minimum makas oranlarıyla pariteleri altın, gümüş ve dünya...

Bir hafta aradan sonra yine sizlerle birlikte olmaktan mutluluk duyduğumuzu ifade etmek istiyorum. Saadet'in Kaynağı'nın muhteşem bir eseriyle başladık programımıza. Kürdil Cazkâr makamında bir esmer dilberin vuruldum hüsnüne mısrayla başlayan bir eserdi. Şimdi yine Saadet'in Kaynağı'nın ikinci bir Kürdil Cazkâr eseriyle devam ediyoruz. Damlalar.

damlaları bu kadar güzel ifade eden, gerçekten Türk müziğinin kaynağı olan büyük bir bestekar. Boşuna dememişler, Türk müziğinin kaynağı, saadetin kaynak, Pınarı Selahattin Pınar diye. Şimdi efendim, kelebekler gibi uçacağımız bir eser. Hüseyin Saadettin Arel'e ait. İnce bir bulut gibi siyah ipek peçesi, yıldızlar gülümseyen gözleri, yaz gecesi.

Muhteşem bir eser daha. Evet. Efendim, Kürdi Cazkâr makamının eserlerini burada noktalıyoruz. Uşak makamına geçiyoruz. Evet, taksimimiz Can Yıldırım'da. Evet, Biricik Canım'da. Peki, bir gönül hikayesi anlatırdı gözlerin. Uzaklarda olsan da senin kalbimde yerin diyeceğiz.

Zeki Müren'in bir uşak makamında eseriydi. Bir Sezen Aksu şarkısı var. Bence çok güzel bir uşak eser. Hepimizin de gönlünde güzel bir yer edindi. Bu programımızda da bu tür şarkılara aralarda çok da sık olmamak kaydıyla. Çünkü bu bir renk, bu bir farklılık. Benim de gönlümden geçen eserler var. Onları seslendirmek istiyorum ve sizlerle de paylaşmak istiyorum. Onlardan biri. Sorma, ne haldeyim?

Şimdi okuyacağım şiir Ahmet Muhip Duran'a ait. Kar diyoruz ve yerimize geçiyoruz gramofonumuzun başına ve gramofonumuzu çalıştırıyoruz.

kardır yağan üstümüze geceden. Yağmurlu, karanlık bir düşünceden. Ormanın uğultusuyla birlikte ve dört nala dümdüz bir mavilikte kar yağıyor üstümüze inceden. Sesin nerede kaldı her günkü sesin? Unutulmuş güzel şarkılar için bu kar gecesinde uzaktan, yoldan, rüzgar gibi ta eski Anadolu'dan sesin nerede kaldı? Kar içindesin. Ne sabahtır bu mavilik, ne akşam. Uyandırmayın beni, uyanamam. Kaybolmuş sevdiklerimiz aşkına, Allah aşkına, gök, deniz aşkına, yağsın kar üstümüze buram buram. Buğulandıkça yüzü her aynanın, beyaz dokusunda bu saf rüyanın, göğe uzanır tek tenha bir kamış, sırf unutmak için. Unutmak ey kış, büyük yalnızlığını dünyanın, büyük yalnızlığını dünyanın.

0: Şimdi Dramalı Hasan Hasküler'in iki güzel eseri var. Bu eserlerde birlikte okumayı düşündüğüm arkadaşım, değerli solist Berk Özçam'ı buraya davet etmek istiyorum. Berk'im hoş geldin.
1: Hoş bulduk hocam. Nasılsınız?
0: Arkada ablana destek oluyorsun ama bir dakika yakını bir şöyle düzelteyim bakayım. Evet, çok yakışıklısın.
1: Siz de çok güzelsiniz.
0: Şimdi birlikte bir düet seslendireceğiz. Sakın bana yan bakma, ruhuma hicran katma.

0: Berk'cim çok teşekkür ederim.
1: Ben teşekkür ediyorum hocam. Sağlık. Çok sağ olun.
0: Ne güzel oldu. Bu düeti, gerçek düeti, yani bir diyalog içeren gerçek bir düet örneğiydi. Seninle seslendirdik. Bu müzik size emanet ve eminim ki en güzel şekilde bunu devam ettireceksin. Sen de sevgili Berna da, ben sizlerle gurur duyuyorum. Ve benim yanımda burada olduğunuz için de çok teşekkür ederim.
1: Hocam çok teşekkür ediyorum ben de. Sizle birlikte bu şansı yakalamak benim için gerçekten çok güzel bir
0: şey.
1: Sen
0: daha büyük şeylere layıksın. Bu bir şans değil. Senin hakkınla aldığın çok değerli bir şey. Çok teşekkürler.
1: Çok sağ olun hocam.
0: Evet, Berk'imizi yerine alıyoruz. Ve Necip Gülses'in sözlerini Sadiye Erim'in yazdığı bir eseriyle devam ediyoruz. Bir nihavent eser. Kupkuru bir çölün ortasındayken serap gibi çıktın karşıma birden. Sana dokunamam, sevemem ki ben. Kaybolup gidersin diye korkarım.

Programımızın sonuna geldik. Bu akşamlık da bu kadar. Şimdi Teoman Alpay'ın çok güzel bir Nihavend eseriyle sizlere iyi akşamlar demek istiyoruz. Her şey gönlünüzce olsun. Haftaya görüşmek dileğiyle.

0: Biraz fazla almadınız mı?
1: Bizde makas aralığı çok. Her işlemde çok kesinti oluyor.
0: Yok mu bunun bir çaresi?
2: Var. GCM Yatırım.com.tr. Gereksiz kesintiler yok. Minimum makas oranlarıyla pariteleri altın, gümüş ve...

Babam subay, annem de subay kızı. 1938'de doğdum ben aslında, yanlış yazılmış. İstanbul'da doğumluyum. Bu arada annem ut sanatçısıydı, cümbüş ve ut üzerine. Konservatuar mezunu o zamanların. İlk talebelerden yani. Bana hamileyken burada çalmış. Dolayısıyla burada duyuyoruz her şeyi. Buna inanıyorum. Genlere ve titreşime ve vibrasyona ve hale etrafımızda hep vibrasyon var. Her şey bir titreşim. Öyle hayata gelmişim. Sonra ben tabii bizim büyük bir çiftliğimiz vardı Çatalcı'da. 1000 dönüm arazi, 4 tane traktör. Bir sürü koyun, 450 tane koyunumuz vardı. Dolayısıyla benim çocukluğum traktör üzerinde makineler falan babamdan, babam teyyare subaylığı da yaptı. Dolayısıyla oradan bir mekanik, anne tarafından da bir müzik. Çiftlik hayatında da toprak, yanlayak dolaştım senelerce küçücükken böyle. Süt sağmayı bilirim. İneklerimiz vardı, koyunları vardı, keçileri vardı. Böyle bir hayat. Ta ki 955 senesine kadar. Tabii köylerde de düğünler oluyordu. Onları da seyrediyordum ama müzikle pek ilgim yoktu. Fakat annem ut çalarken ben ona koltuğun kenarında eşlik yapmışımdır. Böyle birkaç sene yani. Sonra annem dedi ki, oğlum senin konservatuarın yok. Nerede? Bu konservatuarda yegane konservatuar o zaman 955 senesi Ankara Devlet Konservatuarı. Çatalcı'dan ben oraya gittim. Dolayısıyla bazı trompet istedim vermediler, bas istedim vermediler, trombon istedim vermediler. Beni davula yazdırdılar istemediğim halde. Çok kızdım tabii. Oturdum davul çok çalıştım. Kızınca yaparım yani bir şey. çalış. Sene sonunda senfoniyi falan çaldım. Sonra da tabii kaçak biz düğünlerde gidip çalıyorduk o zamanlar arkadaşlar. Bizden daha kıdemli çocuklar. Piyanist vardı, trompetçi vardı. Hatta Muvaffak Falay bizim zamanımızda meşhur. O zaman Selçuk Sun vefat etti, Mafide'yi kaybettik. Bu arkadaşlar o zamanlar hep çalıyorlardı. Ben de onlara takıldım. Yakalandık daha doğrusu. Ankara'da bir restoranda yılbaşı gecesi. Ve bizi okuldan uzaklaştırdılar. O zaman çok katıydı klasik. İlla klasik öğreneceksin falan. Ben sonra Ankara'da kaldık biz 3-5 sene. Orada bunu ben profesyonel olarak başlama. Davul çok çalıştığım için tekniğim de var. Dolayısıyla ben yani toplayayım hepsini. Sonra İstanbul'a geldik. İstanbul'da büyük otellerde şununla bunda 19 sene ben dans müziği çaldım Türkiye'de. Ve bıktım. Karşımda dans ediliyor, yemekler yeniyor. Böyle alevli tabaklar geçiyor, biz müzik yapıyoruz. Çok şey öğrendim yani dans müziği o zaman kaliteliydi eskiden. Hep İtalyan, İspanyol, Küba parçaları falan çalıyorduk. Türk müziği daha yoktu yani. Türk pop diye bir şey yoktu. Sonra İstanbul'a gelince değişti her şey. Türk popu da girdi işin içine. Hotellerde çaldık hep, büyük otellerde. Ondan sonra burama geldi artık da ben kaçacağım dedim. 250 dolarla ben yurt dışına açıldım. İlk gittiğim yer Almanya'da bir dans orkestrası. Oradan Danimarka'ya, Danimarka'dan İsveç, 67 senesi bu. İsveç'te Muvaffak Falay'la tanıştık ve Don Cherry'yi tanıştım, bir dünyanın en büyük müzisyeni ki o bütün hayatımı değiştirdi benim. Ben Big Band davulcusu olmak istiyordum. Büyük

0: orkestraları böyle. Ne oldu? Biz ana rahmine döndük tekrar. Türk müziği, aman dediler, Türk müziği, Türk folkloru, Türk köçekçeler. Mesnevi müziğindeki o yumuşaklık, o şeyleri hepsini çalmak istiyor. Öğrendiler, annemden notalar taşıdım senelerce. Öğrettim İsveç'e, ben Türk müziğini getirdim. 67, 68, 69 hep böyle çalıştık. Grup kurdum. Oriental Wind diye bir grubum var. Orada çok meşhur oldu o grup. Bir sürü plaklar yaptım. Şimdi plaklar zaten Japonya'da, Avustralya'da, New Zealand, Kanada, dünyanın her tarafından satılıyor bu plaklar. Bu plakların satılmasına da yardımcı olan, tanıtımına yani, ki benim bir background'ım oldu senelerce tabii. Onun için de festivallere katıldım. Kendi grubumla bütün Avrupa'yı dolaştım. Amerika'ya gittim. 3 defa dersler verdim. Amerika'da New Hampshire okulunda. Yani büyük bir şey var bende, yatırım var müziğe ve hep müzikle yaşadım. Bu birikimlerin sonunda kalktık Türkiye'ye geldik. Yani böyle bir geçmişim var benim tabii, çok çok detaylı.
1: Türk müziği ritimleri alışık olmayan kulaklara çok kolay gelmez, çok kolay algılanabilir değildir. Özellikle Avrupalı, Amerikalı dinleyici için Türk müziği ritimleri zordur. Kulakları onu algılamakta zorluk çeker. Fakat Okay Temiz, yurt dışında yaptığı çalışmalarla Türk müziği ritimlerini, üstelik de caz gibi bir müziğin içerisine yedirerek çok büyük başarı sağlamış bir müzisyendir. Yurt dışında çok önemli caz müzisyenleriyle ortak çalışmalar yaptı. Hem plaklar yaptı, hem onlarla birlikte sahneye çıktı. Önemli caz kulüplerinde, önemli sahnelerde, caz platformunun duayen isimleriyle bir arada çalışmalar yaptı ve bu anlamda da Türkiye'nin yetiştirdiği önemli uluslararası caz müzisyenlerinden biri olarak müzik tarihine geçti.

0: Türkiye'deki bu dans müziğinden çok şey öğrendim. 19 sene az buçuk değil bu yani. Her türlü bu Latin müzikleri, Mediterranean yani Akdeniz müzikleri, şansonlar, Fransız şansonlar ki hepsi de güzel şeylerdi o zaman yani her halinde onlar kulağımızda. Ama ondan sonra bütün şey caz çalma şey olduğu için İsveç beni değiştirdi. İsveç'e gidince pat diye değiştim bir anda. Bir anda anne karnına dönüp diyorum ya işte Türk müziğini caza uygulama hadisesi 68, 69, 70'lerde bu başladı. Yani maalesef acizane söylüyorum şey olarak değil. İlk başlatan benim onu. Yani Türk müziğini cazla birleştiren. Nasıl bir pat diye de birleşmiyor bu. O insanların öğrenmesi lazım. Türk müziğinin elbiselerini, kıyafetlerini görmesi lazım. Bilinmiyor Türkiye. Ama şunu söyleyeyim. İsveç Kültür Dairesi'nin büyük yardım oldu bana senelerce. En iyi yardımı aldım. Ve yani 12 sene bana yardım ettiler. Sırf kültürümü getirdiğim için. Ama ben yalnız Oriental Wing diye kurduğum o grup değil. Çocuklarla anaokulunda bütün bu öğrendiğim şeyleri, koleksiyonumda olan şeyleri okullara taşıdım. Onlar evime geldiler. Böyle spastiklerle acayip çalışmalarım oldu. Spastiklerle, ritimle şey yaptım, terapi yaptım. Yani böyle kolunu sallayan birisi yahut kaşını böyle tiki olan, büyük tikleri olan insan böyle çalmaya başlayınca buradaki eli buraya geliyordu. Anneleri, babaları sen Muhammed misin dediler. Nereden çıktın? Ağlayarak bana sarıldılar. Böyle şeyler geçti. Tecrübelerim var. Anlatabiliyor muyum? Yani ritim çok önemli. Ama nasıl kullanacağını bilmen lazım. Hem orkestrada, hem terapikte, hem hayatta, her şeyde ritim var zaten.
1: Tencere kapağı gibi aslında müzik enstrümanı olmayan çeşitli aletleri de çalarak o görüntüyle hafızalarımıza yer etti Okay Temiz.

0: bir taraftan da. Sadece enstrüman çalan bir enstrümanist olmadı hiçbir zaman. O bir şarkıcıyı izler gibi onu izlerdik. Sadece bir enstrüman çalmasına rağmen sanki öndeki şarkıcıymış ya da ön plandaki müzisyenmiş gibi. Çünkü aynı zamanda bir şovmen gibi o enstrümanını çalarken yaptığı şovla da hep dikkatleri üzerine çekti.
1: Yani ben çocukluğumda ukulele seyrettiğimde açıkçası yani herhangi bir şeyden, evindeki eşyadan ses çıkarabileceğim cesaretini vermişti bana. Çünkü yani o yaşlarda Türkiye'de bir enstrüman alma şansınız yok. Ama bir bardağı su doldurup onun üzerindeki çın çın sesi bile size bir eğlence olabiliyor. Çok ufuk açıcıydı. Yani müziğe olan aşkımı, sevgimi bu yaşta hala devam ettirmemiz ana sebeplerinden birisidir.
2: İlgi duymak. Başta onu sevmek, yaptığın işi sevmek. Yapılanlarla ilgi duyup onlardan bir şey kapmak, öğrenmek. Aletlerini alıp satın alıp gelen Afrikalı'dan olsun, Brezilya'dan olsun. O aletleri satın alıp alıyorsun bir aleti, tamam, ama onu kendim yapma becerim de vardı. Kendi yaptığım aletler o zaman daha mesela şu Brezilya'dan değil bu benden. Bu bir havan, bir misine. Şurada bir deri var. Islak süngerle çekiyorum. Böyle bir enstrüman. Ama bunun tabii kökeni Afrika'dan gelme aslında. Bu alet yok ama buna benzer başka aletler de var. Bu ilgi alanı, yani gördüğüm şeyi başka şekilde yapma. İlle kendim yapacağım diye de bir hastalığım var. Bu acayip bir hastalık. Bu halen devam ediyor. Bir şeyi mağazadan satın aldığın zaman onun pek bir zevki olmuyor. Bu nasıl yapılmış, ne olmuş falan. Benim babam bile radyo alırdık biz eve. Açardı radyoyu, dağıtırdı. Sonra toparlayamazdık. Merak. Ne oluyor derisinde? Yani oradan gelen bir hastalık.

Benim burada büyük bir koleksiyonum var. Burası müze olsun istiyoruz. Atölyemizde benim yaptığım yani onun üzerinde kendi icatlarım var. Bunlar dünyada kimsede yok. Bu çıkan sesler de kimsede yok. Kendi icat ettiğim sesler. Onları elektronik olarak makinelerin içine verdim. Bir sürü ağaç kabuklarından, meyvelerden. Bizde mesela kuru soğanlar vardır şeyler. Patlıcan, biber, efendim bamya böyle ipe dizilmiştir. Onları sallandığı zaman onların daha büyükleri Afrika'da var. Burada bende bu koleksiyonlar var. Hepsinden ayrı bir ses çıkıyor. Efendim. Mesela rüzgar sesine bir katkı olsun diye o biber şeylerini şeyle salladığınız zaman böyle kuru meyveleri bir şey çıkıyor. Onu rüzgar sesiyle de birleştirip daha fantastik, muazzam bir şeymiş. Yani bir ses ki halini. Hep kontrol, hep tecrübe efendim ve ilgi ve sevme. Yaptığın şeyi sevme. Kendi yaptığım için seviyorum. Dışarıdan alınan soğuk aletlere pek şeyim yok. Ben Brezilya'da gittim. Oradan Brezilya aletlerini aldım. Baktım öyle olmadı. Kendim yaptım burada. Bir sürü aynı aletlerden var. Kendi yaptığım aletler. Evet.

0: Böyle bir şey bu. Çok öğrenci vardı burada. Yani 140 tane bizim kurs yerimiz vardı. İçinde doktor, hakim, ev kadını, efendim her türlü insan. Polisler geldi buraya. Narkozcular geldi efendim. Burada sıralanırlar, ders alırlar. Kadın erkek. Birbirleri flört dediler. Burada iki tane kişi evlendi birbirleriyle. Hani böyle bir şey de var. Bir sosyal yaşamın bir getirdiği, normal bunlar hepsi. Buraya suratsız geliyorlardı. Biliyorsun yaşam dışarıda çetin yani sokakta. Geldikleri zaman suratı asık geldiler. Çaldık 2 saat sonra buradan gayet bir su çıkıyorlardı. Yani burası bir terapi demeyeceğim ama bir rahatlama yeri. Anlatabiliyor muyum? Ve bir sürü şey öğrettik. Ve konserler verdik. Bu 140 kişi yani açık havada. Burada bizim açık hava konser salonunda verdik. Cam araçları verdik. 18 senedir ben cam araçları konserler verdim. 18 sene, 18. sene. Geçen sene yapamadık. Müdürleri değişti filan falan. Ritmin günü diye. Dünyanın en büyük adamlarını çağırdım orada. Ritim üzerinde en büyük ustalar buraya geldi çaldı. Afrikalı geldi, Brezilyalı geldi, İtalyan geldi, Hindistanlı geldi. Bunlar hep benim senelerde tanıdığım arkadaşlarım.
1: Yani ben 13 yıldır burayı sıkılmadan geldim. Her ders benim için ayrı özel. Yani buranın içine gelmek bile benim için ayrı bir özel. Her geldiğimde mutlu oluyorum. Onunla geçirdiğim her zaman benim için bir ilham kaynağı. Sahne öncesi özellikle her şeyin özenli olması ve disiplinli bir çalışma stili var. Öğrencilerine de aynı şekilde. Ama biz burada hani bir ders dışında eğleniyoruz da, güzel dostluklarımız da oluyor. Okoyaca da bizim arkadaşımız gibi, hani hocamızın dışında ayrı bir arkadaşımız yani.
2: Ben çok iyi bir öğrenci değilim açıkçası. Yani müzik aşkı çok başka bir şey. Ben de biraz ilgiliyim ama ritim müzik çok daha başka bir şey. Bütün ömrünüzü, zamanınızı, aklınızı vermeniz gereken bir şey. Ama çok severek katıldığım, kendimi huzurlu hissettiğim bir zaman oluyor ders zamanları.

Tabii şimdi şunu söyleyeyim. Tabii biz Donçeri, bu trompetçiyle biz Skandinavya'da yaşıyorum ben. O da orada okulu vardı. Aslında New Yorklu tabii. Gidip geliyordu sık sık falan. Donçeri'yle biz kalktık, festivallere çaldık işte. Paris'e gittik, Almanya'ya gittik, çaldık. 3-4 tane konser, festival. Norveç'e gittiğimizde de çok önemli bir festivalde Donçeri. Ben bir de Norveçli bir basçı. 3 kişi. Bas, trompet, davul. Benim bakır davulları götürüyorum oraya her zaman filan. Sonra bu davulu sökeyim derken pedalı, davulun vurduğumuz pedal var ya, onu eğildim. Birisi omzuma dokundu. Hey Okay dedi bana. Bir baktım, Solonis. Dünyanın en büyük saksafonlarından bir tanesi. Ve ismime hitap ediyor bana. Hiç tanışmadık. Kocaman, uzun boylu bir adamdır yani. Ve çok önemlidir yani adam. Geldi bana, sarıldı. Çok iyiydi dedi bana. Nereden tanışıyoruz dedim bana. Dan söyledi dedi, Dan. Ben dinledim seni dedi filan. Bu benim için acayip bir şey, kabus gibi bir şey sanki. Hani iyi bir kabus. Kabus hep kötüdür ya. Bu fantastik, benim böyle bir şey başımdan aşağı sıcak durayımdı. Muazzam bir şeydi bu. Yani sonra aynı kişi 5 sene sonra yine Stockholm'da çalıyoruz. Benim Oriental Wind'de çalıyorum kendi grubumla. Sahnede Bob Stenson var, Chuck Bunn, Palle Danielson, meşhur insanlar, Leonard var. Benim Oriental Movement'in ilk kuruluşu da İsveç'in en iyi müzisyenleriyle kuruldu. Ondan sonra bu kulüpte çalıyoruz. Sonronis'in konseri de karşıda, hemen 200 metre ileride konser salonu var. Stockholm, göbeğinde. Orada, biliyorum orada çalacağını, fakat kulübe gelip de gireceğini bilmiyorum. Kapıdan içeri girdiler bunlar, 3 tane kişi. Bak Sonronis yürüyor. Ben de bu şu aleti çalıyorum. Benim bak. Yapıyoruz ama ve bitirdim, gördüm ama biz parçayı bitirmemiz lazım. Sonuna geldik. Bitirdim, bunu yere koydum. Sonra sahneye çıktı.

sahneye çıktı geldi bana sarıldı. Millet böyle üretti. Böyle yap, her müzisyen yapmaz bunu. Anlatabiliyor muyum? Bu büyük bir benim için anı. En büyük yani değer. Sonra yanındaki müzisyenlere tanıştırdı. Masoya işte Japon gitarcı var. Bak dedi Okay temiz. Ya onlar böyle falan. Hani böyle bir anım var. Daha buna benzeyen başka şeyler var. Yani bir sürü var. Diğer müzisyenlerle. Yani bunlar hepsi kalbur üstü insanlar. Çok güzel anlarım var. Ya bunu anlatmak için çok zaman lazım. Yani çok var yani sanat dünyasında o kadar çok kıymetli müzisyen var ki. Yani ta, yani çoğu tabii Amerika'da bunların çoğu zenci müzisyenler kalır diyelim. Onlarla benim arkadaşlığım çok, ben işte bu Doncelli'yle yaptığım plaklar. Bir de ben Music for Xava diye bir grup kurdum aynı anda. İki Afrikalı. Acayip müzik yaptık. Free müzik fakat Afrika müziği, Türk müziği değil. Afrika'nın avatlarından tutun Nelson Mandela'ya protest hapisteydi o zamanlar. Onun çıkması için yapılan avatlardan, şiirlerden tutun. Bunun içerisinde bir sürü free jazz, trompet, bas ve davul gibi. Muazzam sükse yaptık. Bu Amerikalı müzisyenlerin bana Okay diye sarılmalarının en büyük sebebi de odur. O üç kişiyle yaptığım Afrikalı Music for Xaba. YouTube'da var, bakarlar. Total ben free müzik ve ne çalacağımızı biz konuşmuyoruz. Mesela buraya şey geldi. Pharoah Sanders, o da dünyanın dört tane saksafonundan bir tanesi yani. Pharoah Sanders geldi burada, ben çağırdım. Pozitif organizasyon arkasındaydım. Yine AKM'de çalıyoruz. Pharoah geldi, ne çalacağız Pharoah dedim arkada. Birazdan sahneye çıkacağız. Okay, no talk, no show dedi bana. Konuşmayacağız, show da yapmayacağız. Bak, ne güzel. Sarıldık birbirimize. Oh, provasız sahneye çıktık ya. İki konser çaldık. Full çektik burada. Pharoah Sanders'ta. Ankara'ya gittik. Full Hilton Oteli'nde çaldık. Böyle insanlarla çalmak çok kolay oluyor. Anlatabiliyor muyum? Bir de çünkü adam bir sesten sonra ne üfleyeceğini biliyor. Bir şey duyuyorsun onu niye bağlayacağını. Bu tecrübe işi tabii. Bir de sevgi ve hürmet işi. İgon olmayacak bir kere. Seslere bakacaksın kendini. Duyduğuna. İgosuz şekilde yaparsan kazanırsın. Şimdi tabii kültür yolu diye bir kavram çıktı. Burada ben iki tanesini de çaldım İstanbul'da. Ama istiyordum ki Anadolu'ya çıkayım kültür yolu olarak çünkü şimdi Türk cazı denen dediğiniz zaman Okay Temiz başlangıcı. Benim şeyimde zurna var, kanun var, piyano var, trompet var, saksafon var, kontrbas var, ben varım. Anlatabiliyor muyum? Benim bakır davullar var. Çok iyi bir darbukacı var. Çubukla darbuka çalıyor. Asma davul var. 10 kişiyiz, 9 kişiyiz. Biz bununla çıktığımız zaman yani Anadolu'ya çıkmamız lazım. Kültür yolu denildiği zaman bu. Bunun içinde kültürler var bir sürü. Ama bunu tabii o kadar çok etrafta bir yeni gruplar, gençler falan var ki onları da yol vermek lazım bir yerde. Bir anda hakikaten mantar gibi bitti bu müzisyenler. Bir de şarkılı istiyorlar Türkiye'de. Bir de bu kompleks var. Onu da söyleyeyim yani. Şarkı sözleri beni hiç kara liste bende. Yani çoğu. %98'i kara liste. Hep kadına yapılmış, kıza yapılmış, aşka yapılmış, bıraktın gittin ah filan falan diye. Öyle olunca da müzik de ona göre oluyor. Arkada da ona göre çalıyorsun. Yani mesela rock'n'roll'da bir protesto vardır. Protest müziği. Onu bile tam manasıyla burada görmedim. Yani İsveç'te çaldım rock'n'roll en büyük orkestrayla, rock grubuyla. Flesket Briner diye. Yani domuz eti yanığı. Çok şey bir isim. İddialı bir isim. Böyle çok agresif bir gruptuk biz. O kocaman bir arazide orada benim çalıştığım rock grup çaldık ama biz böyle damardan çalıldık yani rock'u. Böyle bir şey duyamıyorum şimdi. Ha Amerika'da var, İngiltere'de var tabii yani. O kadar çok problem var ki dünyada. Yaptıkları o şarkı sözleri bir kere suya gitsin ben. Su için konser verdim. Sırf su üzerine. Suyla ilgili şu aleti getirdim. Tibet'ten geldi bu. Termoslar var, balık sesi çıkaran, okyanusun altındaki sesleri çıkaran şeyler yaptım, icatlar yaptım. Bunlarla ve tekstlerle ve dansıyla bunu yaptım. Hiç kimse sorun olmadı.

kadına olan şiddetle olan şeyi yaptım Cemal Reşit'e. Yaptığım konserlerin hep bir şeyi var. Çocuğa şiddet, kadına şiddet. Efendim, dünya müzisyenleri buluşuyor, en büyükleri geliyor, çalıyoruz beraber. İşte suyun şeysi. Bunlar gençlere benim tavsiyem, yani etraftaki o kadar çok materyal var ki, söz yazılacak, beste yapılacak. Şimdi ben mesela geçen gün 3 tane İsveçli geldi buraya, recording yaptık bu stüdyoda. Su seslerini kullandım mesela, su telefonunu kullandım. Bambaşka bir sanat, bambaşka bir şey. Yani tabii bu istek, kültür, arzu ve büyük bir tutku lazım bunu yapmak için. Yani tabii gençlere tavsiyem de, yani tabii etrafımızı pop sarmıştır. O bir eğlencedir bir yerde, bir gün eğlenceli. Ama ertesi gün yapacağın şeye dönmen lazım. Müzikler hep eğlenceli. Lay lay lom olmuş hepsi. Hoppa da hoppa. Yani halbuki problemin içinde, tam içindeyiz yani. Ülke olarak. Her bakımdan.

İnsan bu dünyada yalnız değil. Bir ağaç yalnız değil. Kuşlar yalnız uçmuyor. Bir damla suyun ardında dahası var. Biz birlikte varız. Hayatı emanet biliriz. Böyle gördük biz. Yaşadıkça yaşatmanın, enerjimizi verimli kullanmanın, yeni bir hikaye yazmanın vakti geldi. Sıfır atık bilinciyle, bilgilerin deneyime, deneyimlerin enerjiye dönüştüğü Sıfır Atık Festivali başlıyor. 4-7 Haziran tarihlerinde Atatürk Havalimanı'nda buluşuyoruz. Unutma, dönüşüm seninle başlar.

0: Oradan kes, buradan kes. Bize bir şey kalmadı.
1: Bizde makas aralığı çok. Her işlemde çok kesinti oluyor.
0: Yok mu bunun bir çaresi?
2: Var. DCM Yatırım.com.tr. Gereksiz kesintiler yok. Minimum makas oranlarıyla pariteleri altın.

0: Saygıdeğer izleyiciler, hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyoruz. Ben Hakan Güngör, sevgili arkadaşlarım Tolga Kılıç, Can Olgun ve Mehmet Akatay. Bu akşam sizlere çok güzel bir repertuarla, çok güzel bir konuğu evinize getirmek istedik. Ve çok eski dostum, çok iyi bir şarkıcı, çok iyi bir oyuncu, Seda Akman. Sedacığım. Hoş geldin.
1: Çok teşekkür ederim.
0: Sedacığım hoş geldin.
1: Hoş bulduk.
0: Bak neler söyledim senin için ha.
1: Vallahi oh, ihya ettin
0: beni. Ama doğru
1: söyledim
0: canım benim.
1: Çok teşekkür ederim. Uzun zamandır da görüşemiyorduk.
0: Hakikaten öyle oldu.
1: Bir telefonunla o kadar keyif aldım. Hakan
0: bunu özellikle söylemek isterim. Gerçekten bir telefonla hiç iki etmedin. Bu kadar yoğunluğun içinde.
1: Olur böyle
0: bize
1: şey.
0: Bize de zaman ayırdın. Ama arada... bize güzel anılar bırakıyoruz değil mi?
1: Kesinlikle öyle. Galiba bugün baktım telefonda işte en son yaptığımız programı Laterna'ydı değil mi?
0: Evet,
1: yanlış
0: Laterna'ydı,
1: hatırlamıyorsam.
0: Evet.
1: 2021'miş.
0: Bak 5 sene olmuş.
1: Evet, 5 sene olmuş. Bana daha uzun gibi geldi biliyor musun? Ben diyorum ki böyle 8 sene miydi diye. 5 sene olmuş.
0: Ya peki iyi bir şey mi öyle olması?
1: Bilmiyorum ki hiçbir fikrim yok ama böyle sanki çok yıllar önce
0: çok
1: olmuş gibi.
0: Çok güzel bir program olmuştu o da.
1: Çok
0: evet.
1: Keyifliydi benim için. Tekrar davet ettiğin için teşekkür ederim. Ayrıca çok kıymetli müzisyen arkadaşların onlarla da burada olduğum

0: için ayrıca
1: çok teşekkür ediyoruz.
0: Çok keyfim yerinde.
1: Neler yapıyorsun?
0: Neler yapıyorum? Vallahi yoğun bir şekilde.
1: Instagram'dan görüyorum. Sahneler, mahneler de görüyorum.
0: Öyle
1: yani.
0: Mi?
1: Tabii.
0: Çok Instagram'ı yoğun kullanmayan bir insan olsam da arada görüyorsun.
1: Ben görüyorum.
0: Şöyle aslında 5 sene önce seninle program yaptıktan sonra biraz daha yoğun olarak sahne hayatına biraz devam ettim. Çünkü bu benim çok keyif aldığım bir alan. Kendim çok mutlu, özgür, ifade edebildiğim, kendim gibi olabildiğim bir alan olduğu için... İddialı bir yerden söylemiyorum yine ama çok keyifle yaptım. Şu anda yapmıyorum ama İstanbul'da ya da işte ülkemizin çok güzel yerlerinde çok da önemli müzisyen arkadaşlarımla birlikte güzel repertuar hazırlayıp sahne yaptık. Bu da beni güzel bir yere götürüyor diye düşünüyorum. Yani
1: seni mutlu ediyor değil mi?
0: Beni mutlu ediyor ama çok da şey öğretiyor. Bir farkındalık kazandırıyor. Bir anlam katıyor hayatımın içine.
1: Hep söylerim sahneye çıkmayandan çok müzisyen olmaz diye yani. O yüzden sahne çok önemli. Sahne performansı yapmak çok önemli.
0: Kesinlikle.
1: Bazen görüyorum sadece konservatuar eğitimi almış ama çok sahnede bulunamamış. Çok performans sergileyememiş müzisyen arkadaşlarımı, dostlarımı, müzikle ilgilenenleri diyeyim daha doğrusu. Mutsuzlar. Çünkü sahne bir nevi enerjinin atmasını sağlıyor
0: ya. Ama işte yolda öğreniyoruz yani şeyi. Evet. Hani o bir yolculuk yani. Hani sonuçta bir şeyin eğitimini alıyorsun ama onu realize edemezsen, onu hayata geçiremezsen kendini de geliştiremiyorsun. Çok önemli bir şey. Mesela normalde ben oyunculuk yapıyorum, oyuncuyum ama sahne aldığım vakit evet başka bir şey ama birbiriyle de çok iç içe geçen bir durum var. İkisi de birbirini o evet. kadar destekliyor ki olmak lazım. Orada olmak lazım. O anda olmak lazım. Çok önemli bir şey.
1: Bir şey soracağım ya. Aklıma geldi şimdi. Şimdi ben Laterna'yı çektikten sonra birçok değerli oyuncu arkadaşımızı sevgili Meral'le biliyorsun.
0: Tabii
1: eşimle
0: ki.
1: Beraber almıştık.
0: Tabii ki.
1: Yine Laterna'yı bu arada çekeceğiz inşallah da. Bu
0: i̇nşallah.
1: Sene bir ufak bir şöyle bir ara koyduk. Daha sonrasında çok gelen oyuncu dostlarımızın hayatında müzikal anlamda eklemeler oldu. Ben onu gördüm, izledim yani. Kimisi müzikallere daha cesaretli diyelim ya da
0: tabii
1: imkanlar
0: ki.
1: Oldu. Çünkü orada gerçekten çok güzel bir ortam vardı. Hem bizim için hem gelen konuklarımız için. Sen ne düşünüyorsun bu konuda? Yani Laterna güzel bir program değil mi?
0: Yani benim için herhalde müzikal anlamda katıldığım ilk programlardan biri diyebilirim ki o zaman da hatırlarsın ilk sevgili Selim Bayraktar'la ikimizi
1: evet.
0: ilk biz konuk olmuştuk.
1: İlk konuk olmuştuk. Evet.
0: Yani ilk bizim programımızı
1: aynen öyle. Doğum oradan çıktı.
0: Aynen öyle. En heyecanlı bir bölümdü benim için. Yani hayatımda ilk defa böyle bir şeye dahil olmuştum. Mutlaka ara ara bir takım programlara çıkıp çok küçük böyle şarkılar söylemiştim ama bu ciddi bir şeydi. Benim için de çok cesaret gerektiren ama o sizlerin samimiyeti, bu kadar profesyonel bir ekiple güzel bir şey başardığımızı düşünüyorum. Bir de bir şey yaptığın zaman onun karşılığını görünce ya da onun heyecanını hissettiğinde bir daha yapmak istiyorsun. Daha iyisini yapmak istiyorsun. Bu bence çok önemli bir şey. O yüzden böyle bir yol açtığın için de ben çok teşekkür ederim. Bence bu önemli bir şey.
1: Şimdi ben şöyle bir şey söylemek istiyorum. Ben benim babam da müzisyen. Ankara Radyosu.
0: Babadan oğula.
1: Babadan oğula. Ankara Radyosu'nun ut sanatçısı benim babam. Çok küçük yaşta ben TRT Çocuk Korosu'na girmiştim. Meral'le beraber hatta yani. Şimdi bakıyorum 86 yılından televizyonda görüntüler var. Benim çocukluk yıllarım. Ben şöyle düşünüyorum. Her TRT'ye özellikle yapılan işlerde, kalıcı işlerde diyeyim daha doğrusu, çok güzel bir anı oluyor. Şimdi ben o yıllarda mesela gençlik çocukluğumdaki videolarımı arasam, saklamış olsam bile bulamam. Ama TRT bir anda tak diye önüne koyuyor böyle. Geçen gün seyrediyorum.
0: Müthiş
1: ya
0: bir arşiv yani.
1: Ya inanılmaz, çok hoşuma gitti. Hakikaten 86 senesinden ben diyorum ki kendime bakıyorum. Çok tipsizmişim ama ya bu arada. Ya. Şimdi daha iyiyim yani.
0: Kendime ama bir şey söyleyeyim mi? Ben de kendimle ilgili aynı şeyi söylüyorum.
1: Küçükken.
0: Ya çünkü gençlikte bir şey var. Yani... Evet. Daha doğrusu yaşanmamışlık var.
1: Evet, doğru. O da
0: bir
1: öyle.
0: Masumiyet var. Doğru. Yani aynı zamanda o masumiyet çok güzel bir şey ama yaş aldıkça o yaşanmışlık insana başka bir şey veriyor, başka bir şey kazandırıyor galiba. Onu seviyoruz bence.
1: Bence ne yapalım biliyor musun? Şimdi hemen şarkıya girelim.

0: Teşekkürler.
1: Sedacığım, ağzına sağlık hakikaten.
2: Teşekkür ederim.
1: Çok güzel enerjiyle geldin. Çok güzel enerjiyle de bir şarkı söyledin bize. Biz de çalarken çok keyif aldık.
2: Çok teşekkür ederim.
1: Sen biz çalarken keyif aldın mı?
2: Ya.
1: Hadi bakalım. Daha 5-6 tane daha şarkı var. Hadi bakalım.
2: Şimdi bir kere şöyle bir şey söyleyeceğim. Evet. Bence bu bir bütünlük işi. Böyle bazen mesela bir fotoğraf çekimine gidiyoruz oyuncu olarak. İşte bir dergi için, bir röportaj için ya da işte sette ilk defa bir yönetmenle tanışıyorsun. Ya da işte buraya geliyorsun şarkı söylemeye. O çünkü senin tek başına yaptığın bir şey değil ya. Orada kameranın arkasında oturan her kimse, yönetmen, fotoğrafçı ya da burada evet. Piyanonun başında, davulun başında, kemanın başında. O beraberce gerçekleştirdiğimiz bir şey. O kadar önemli ki o etkileşim. Yani kesinlikle. Benim onlardan aldığım enerji. Mesela ben onlara veremesem o enerjiyi, onlardan onu alamasam burada bunu, bu duyguyu birlikte çıkartamayız. Çünkü bu birlikte yaptığımız bir şey ve

Benim çok önemsediğim, o yüzden ben her yere giderken mutlaka o iyi enerjiyle gitmek istiyorum ve herkese onu yaymak istiyorum. Ama burada benim yaymama da gerek yoktu çünkü çok karşılıklı bir şeydi. O zaman güzel ve hatalar yapabiliriz ama...

0: Şimdi bakıyorum o kadar keyifle dinliyorlar ki o keyif karşı tarafa yansıyor ve yaptığın işten daha zevk alıyorsun. O zevk de ekrana yansıyor işte.
1: Mutlaka
0: Mod
1: her
0: düşürdüğün andan
1: yaptığımız
0: itibaren
1: işte. Tabii.
0: bir anda bütün her şeyin aslında enerjisi gidiyor. Sihri kaçıyor diyelim. Kutsi Ergüner bana bir gün sahnede demişti ki, sahneden indikten sonra böyle çok güzel muhabbetleri vardır. Kutsi Ergüner'e de buradan selamlar olsun. Benim için de çok önemli bir insandır hayatımda. Hakan'cığım dedi, eğer dedi, benim için söyleme tabii bunu. Sen yanında çalarken yanındaki arkadaşın senden zevk almıyorsa dedi, o işten hiçbir şey çıkmaz ve karşıdaki de zevk almaz dedi. Yani o yüzden
1: Kesinlikle çok doğru.
0: önce dedi sen zevk alacaksın yanındakinden, yanındaki de senden zevk alacak ki bu iş karşı tarafa bir enerji olarak yansısın. Bu gerçekten çok doğru bir şey yani. Ona inanıyorum.
1: Bir de sanat böyle bir şey. Yani müzik, resim, fotoğraf, film, sinema hepsi bir enerjiyle oluşan bir şey yani. Ve o anda olmamız gerekiyor ve bu çok kolektif, hep birlikte yaptığımız bir şey. Hep beraber o enerjiyi yaşadığımız zaman ortaya gerçek enerjisi olan, seyirciye ulaşan bir şey çıkıyor ya.
0: Jordi Savall, çok özür dilerim sözünü kestim.
1: Estağfurullah.
0: Jordi Savall diye bir büyük bir devle çalışıyorum hakikaten. Çok önemli bir müzisyen dünya çapında. Bir gün ona birisi, bir Türkiye'den bir müzisyen arkadaşımı sormuş. Demiş ki, memnun musun demiş bizim Türk müzisyenlerinden. Bizimle çalışıyor ya. O demiş ki, ben hiçbir zaman kötülerle çalışmam ki. Şimdi bazen bana diyorlar ki ya çektiğiniz bütün programlar gerçekten çok özel. Laterna'da oldu, birçok dünyanın müziği fantastik diye proje çektik. Ben buradaki sihrin aslında öncelikli olarak biz sevgili yönetmenimiz Adem'le beraber bir gönül birlikteliği yapıyoruz. Adem
1: Şöyle
0: oradan bize
1: kendisi.
0: bakıyor, güzel çeksin bizi. Ve oturup Tolga'yla beraber hep şunu konuşuyoruz. Diyoruz ki biz böyle bir, bu arada Tolga'ya da çok teşekkür ederim. En büyük destekçimdir yani hakikaten.
1: Her zaman.
0: Her zaman da arkamda sağ olsun.
1: Arkanı sağlam
0: Arkamı
1: almışsın.
0: sağlam aldım ama şöyle arada bir bakıyorum. Ekip çok önemli.
1: Çok.
0: Yani kimlerle çalarız? Tamam, müzisyen olması, usta olması çok önemli hakikaten ama bir Mehmet Akatay'ın enerjisi, bir oradaki bir ismi yeter ya. Hakikaten öyle. Can
1: Ama
0: Olgun
1: kesinlikle
0: öyle.
1: öyle. Yani mesela az
0: İsimler.
1: önce bir şarkı söyledik. Yani orkestra Tolga'yla ki daha önceden çalıştım, tanışıyorum senin
0: Evet.
1: sayende, ama birbirimizi de burada program için geldim. Hemen 5 dakikada böyle çok kısa sohbet ettik, prova yaptık, ama
0: Evet.
1: onu birlikte yaparken o enerji, göz göze geliyoruz, birbirimizi
0: Evet,
1: dinliyor. O
0: evet.
1: kadar önemli bir şey ki bu. Yani hem çok profesyonelce, hem çok duygusal,
0: Evet.
1: işte dediğim gibi çok gerçek bir yerden. O zaman biz hep birlikte biz olup bir şey yapmış oluyoruz ve bu çok önemli bir şey yani.
0: Fazıl bir gün demişti ki, çok hoşuma gitmişti, benim için söylemişti gerçi bunu, ama Hakan müzik yaparken yaşanmışlığı var onun, yani yaşayan bir müzik yapıyor. Şimdi biz burada program çekerken hakikaten ekip olarak yaşayan bir şey yapıyoruz, yani bu
1: Evet.
0: ambiyansa da yansıyor, müziğe de yansıyor, sonrasına da yansıyor. Bazen diyor ki abi, diyorlar ki abi, hakikaten güzel program çekiyorsunuz diye düşünüyorum ben, ama tepkilerden dolayı böyle söylüyorum. İşte bunun bir eğer şeyi varsa, sihri varsa, o da ilk olarak sevdiğin insanlarla yan yana gelmekten ve iyi müzisyenler ya da iyi bir ekipte. Doğru mu?
1: Evet.
0: Nasıl
1: Bence
0: konuştum?
1: sen onu çok güzel başarmışsın
0: Ah,
1: zaten
0: çok
1: ve
0: teşekkür ederim.
1: yıllardır da aynı şeyi devam
0: Çok
1: ettiriyorsun
0: teşekkür
1: yani.
0: ediyorum.
1: Ben açıkçası hem çok saygı duyuyorum, gurur duyuyorum, çok da büyük bir keyifle izliyorum. Çünkü bence müzisyen olmak bu hayatta çok önemli bir
0: Çok
1: şey.
0: da zor.
1: Mutlaka.
0: Çok da zor.
1: Mutlaka.
0: O zaman hadi bir şarkı daha diyelim.
1: Hadi bakalım.

0: Sedacığım, nefesine sağlık.
1: Teşekkür ederim. Sizin de ellerinize sağlık.
0: Müzikle alakalı ciddiyetini görüyorum.
1: Biraz gelişme var ama değil mi?
0: Evet, evet, kesinlikle var. Masada toplarız. Şaka yapıyorum. Yok, çok çok gerçekten ağzına sağlık. Peki, nereden geliyor bu müzik merakı diyeyim?
1: Yani aslında bence...
0: Ailede var mı müzisyen falan?
1: Aslında ailede müzisyen yok. Annem... Tabii ki benim çocukluğumda yani 5-6 yaşlarımı hatırlıyorsam hep tabii ki evde çok müzik dinlenirdi. Türk sanat müziği, plaklar mesela hala annemlerden onlar tabii ki hayattalar, uzun ömürleri olsun da ben onlardaki plakları falan çaldım eve getirdim. O Zeki Mürenler, Kamuran Akkorlar, Bülent Ersoylar hep böyle çocukken onları dinlerdik. Babam da hatırlarsın böyle kaset çalar ve kayıt yapardık. İşte böyle çok hatırlıyorum mavi bir kaset vardı. Çünkü sonra onu ablam Eda ile ikimize ana olarak kaldı o kaset. Bizim seslerimizi kaydederdi. En çok şarkıyı ben söylerdim. Yani ablama da hiç söylettirmezdim zaten. Sen sus ben söyleyeceğim diye. Öyle bir şeyle böyle aman petrol çok söylüyordum mesela. Onu çok iyi hatırlıyorum. Ve sürekli ben şarkıcı olacağım, ben şarkıcı olacağım derdim. Şu an anlıyorum tabii ki, empati kuruyorum. O zaman çok üzülmüştüm ama ilkokuldan sonra annem beni çok konservatuara göndermek istedi. Hani yatılı okusun ve bu kızın müziğe ilgisi var. Biz daha küçük bir yerde yaşıyorduk ve babam onları ikisini konuşurken duydum ve bunu dedi ki kesinlikle küçücük çocuğu bizden ayrı gönderemem dedi. İkisine de hak vermek lazım. Bana da hak vermek. Bugün gitseydim nasıl olurdu hayat bilmiyorum ama o zaman izin verilmedi. Fakat ben kendimce hiçbir şekilde müzikten hiç kopmadım. Demek ki diyorum ki o zaman bunları yapamadım ama bugün yine mesela seninle bu programda şarkı söyleyebiliyorum. Onlar olmamış olabilir ama insan yine de bir şey istiyorsa
0: yapar.
1: Baba da izin vermesi, o sırada şartlar da olmasa yine de dönüyor, dolaşıyor, yolunu buluyor ve o istediğini yapıyor diye düşünüyorum.
0: Şanslısın da. Yani.
1: Belki de ya ama insan
0: çünkü
1: kendi
0: bazen çok
1: kendi
0: istesen
1: yaratıyor.
0: De olmuyor bazı şeyler. Ona da biz diyoruz ki hayırlısıysa olsun ya da
1: mutlaka,
0: hayırlısı değil istiyoruz.
1: Ama demek ki benim hayatımda olması gerekiyor.
0: Olması gerekiyor.
1: Ama
0: evet.
1: İnan ki bu böyle şey de demiyorum. Şanslı olmak lazım ama galiba ben çabaladım.
0: Evet. Yani. Yok ben sendeki çalışkanlığı gördüm. Aman aman.
1: Aman.
0: Gecenin bir saati de şunu şu tondan bunu bu tondan. Yok, çok mutlu oldum.

0: tabii ama.
1: Çünkü ben insanların hayatını kolaylaştırmayı seviyorum. Şimdi evet. Burada çok usta, profesyonel müzisyenler var. Bana diyorsun ki 5-6 tane şarkı hazırla. Hani diyorum ki tonlarıyla söyleyeyim, şunu söyleyeyim. Bundan çalıyorum çünkü mesela atıyorum Ayşegül Aldınç'tan bir şey söyledik mesela. Ben Ayşegül'le aynı tondan söylemiyorum o şarkıyı. Müzisyen arkadaşlarıma iletmem tabii, lazım. Tabii. Uğraşmasınlar sonra.
0: Çok da iyi yaptın. Lütf ediyorum tabii. Bu arada o söylediğim birçok isim değil mi Mehmet abi? Kamuran Akkor olsun.
1: Zeki Müren.
0: Hepsini Mehmet abi albümlerinde ve zannediyorum sahnelerinde eşlik etmiştir. Ben de ucundan güzel. Acık yakaladım.
1: Ne güzel.
0: Tolga da zannediyorum değil mi? Tolga'cığım Ayşegül'le falan Ayşegül Hanım'la bayağı çalıştı Tolga'da. Ne iyi ettin de geldin.
1: Evet ne iyi ettin de çağırdın.
0: Bir daha çağırırsak gelir misin?
1: Her zaman.
0: Çok teşekkür ederim.
1: Hayattaysam, insanın... sağlıklıysam, söyleyebiliyorsam, konuşabiliyorsam seve seve.
0: Çok teşekkür ederim. Biliyorum, çok teşekkür ederim. O telefondaki samimiyetinden hemen ilk andaki zaten hemen...
1: Sağ ol.
0: Çok sağ ol ya gerçekten bazı şeylerin kelime karşılığı olmuyor, o yüzden çok fazla bir şey söylemek de istemiyorum, söyleyemiyorum da evet. Yetmiyor çünkü ya sadece teşekkür ederim.
1: Aynen bir iki kalp o zaman
0: bir
1: şarkı
0: iki telefonun
1: lazım.
0: Bir tarafında bir dostum var evet o zaman şarkı söylemek lazımdan önce bir veda konuşması da yapmak istiyorum.
1: Tabii
0: çok teşekkür
1: ki.
0: Ederim tekrar
1: buna ben veda demeyelim. Kısa bir ara diyelim.
0: Kısa bir ara var evet.
1: Belki yine bir gün. Belki, vedaları her sevmiyoruz zaman. Hakan.
0: Doğru tamam. Veda demiyoruz. Küçük bir ara diyoruz. O zaman saygıdeğer izleyiciler çok teşekkür ediyoruz. Umarım samimiyetimizle evinize konuk olduğumuzu bilmenizi isteriz. Eminim ki fark ediliyordur da. Sizleri seviyoruz. Sedacığım sen de bir şeyler söyler misin?
1: Valla ben de çok teşekkür ediyorum bizi izleyenlere. Bence müzik hep vardı, hep de devam edecek ve her zaman yüreğimize dokunuyor. Umuyorum bu akşamki programdan güzel bir keyif almışlardır.
0: İnşallah.
1: Bizi izleyen herkesin kalbine, ruhuna dokunmuşuzdur. Onlarla
0: herkes
1: çok güzel duyguları paylaşmışızdır. Söylesinler,
0: herkes
1: güzel
0: şarkı.
1: Olsun olmasın, iyi aynen. Geliyor insana.
0: Aynen. Saygı ve sevgiyle efendim.

Mehmetçik Vakfı bağışçılarının desteğiyle şehit ailelerine, gazilerimize ve yakınlarına destek olmaya devam ediyor. Emanetlerinin yanındaysa yüce gönüllü milletimiz var.

0: Şiirleri yazmaya devam.
1: Evet, inşallah. Ben aslında hikaye yazıyordum çok fazla. Ama sonra şarkı sözü yazmaya devam ettim. Aslında bu sözümün bir bestesi de var. Yakın zamanda da bunu single olarak çıkartmak istiyorum.

0: Oradan kes, buradan kes. Bize bir şey kalmadı.
1: Bizde makas aralığı çok. Her işlemde çok kesinti oluyor.
0: Yok mu bunun bir çaresi?
2: Var. GCM Yatırım.com.tr. Gereksiz kesintiler yok. Minimum makas oranlarıyla pariteleri altın, gümüş ve dünya...

0: Benim yaptığım başarıya konmak Yavuz abi.
1: Ya
0: Son
1: estağfurullah.
0: finalde bir girdim. Ben de söylediğime getirdim lafı.
1: Sevgili seyirciler, hepinize iyi akşamlar diliyoruz. Bu akşam da yine beraberiz. Bu akşam yine güzel bir türküyle açtık. Ben çok severim bu türküyü. Güzel bir repertuar söyleyeceğiz yine ben ve arkadaşlarım. Ama tabii çok özel, kıymetli bir konuğum var.
0: Estağfurullah abi.
1: Oyuncu, hem tiyatrocu, hem sinemada her yerde görüyorsunuz. Hem komedyen de diyebiliriz. Önder Açıkbaş kardeşim bugün
0: Sağ
1: konuğum.
0: olun.
1: Hoş geldin Önder.
0: Hoş buldum Yavuz abim.
1: Nasılsın
0: Büyülü bir
1: üstad?
0: dünyanın içindeyim. Abilerime de sonsuz hürmetlerimi iletiyorum. Çok güzeldi. Program başlamadan önce herkes sana çok soru sordu. Kimse bana bir şey sormadı. Boynum bükük kaldı. Ama çok havalı gerçekten. Hiç kolay değil. Ben hayatımda ilk defa böyle profesyonel bir şeyin içindeyim. Yani sevgili izleyicilerimiz lütfen dediğime inanın. Program başlamadan önce böyle dantel nakşeder gibi santim santim ilerliyorlar parçayı bu kadar kusursuz söylemek için. Herkes sonsuz profesyonel. Hepsine sonsuz tebriklerimi sunuyorum. Ondan ziyade tabii Türkiye'de böyle programlara çok ihtiyaç var. Ben türkü aşığı biriyim. Repertuarım çok geniş değil Yavuz abi ama rahmetli babam mesela Kara Tren'i çok severdi. Hatırım için bugün onu söyleyeceğiz. Bu tür programların insanlara neşe verdiğini düşünüyorum. O yüzden iyi ki böyle bir program yapıyorsun diyorum sana.
1: Evet. 6 yaşından beri ailenle beraber beraber Türkiye'ye dönmüşsün. Nereden döndün?
0: Almanya'da doğdum ben Yavuz
1: Almanya'da
0: abi.
1: doğdun, değil mi?
0: Ben Almanya'da doğdum. 6 yaşında rahmetli babamla anam, ömrü uzun olsun, Türkiye'ye döndük. Sonra işte Beşiktaş'ta oturduk dedemlere yakın. Sonra Bostancı'ya geldik. Kadıköy yakasında öyle orta halli bir ailenin çocuğu olarak büyüdüm. Anam babam işçidir benim Almanya'da. Fabrika işçisiydi. Ben en
1: Babanı ne
0: küçükleriyim.
1: zaman kaybettin Önder?
0: Babam gideli 9. ayı 27 Şubat'ta yeni oldu. Ben
1: Yapma
0: babama
1: ya.
0: çok düşkün bir adamdım.
1: Ha.
0: İşte BKM Mutfak'ta ilk kurucu tayfadanım ben. BKM'nin mutfak ekibinin. Orada uzun yıllar babama anlattım. Babam çok tatlı bir adamdı. Mekanı cennet
1: Allah
0: olsun.
1: rahmet eylesin.
0: Allah razı olsun abi. Benim için de çok kıymetli bir insan. Herkesin babası çok kıymetli ama benim babam çok eğlenceli, çok da naif bir adamdı. Hiçbir günden bir güne bizim evimizde babam kaynaklı bir sorun yaşanmadı yani. Öyle sakin, sessiz. Annem pek gürler benim. Annem böyle eser durur, eser durur. Babam hep onları böyle sakin olun derdi. Ben babamdan bir nasihat aldım. Benim babam çok pedagojik büyütülmüş bir adam değildi. İlkokul mezunu bir adamdı ama çok sakin ve naif bir ruhu vardı. Bana hep fazla zıplama oğlum derdi. Bu fazla zıplamayı abi ben her şeye adapte ederim. Yani hayatımda aşırılığa gidecek her yerde babamın o lafı gelir. Ben de nedense babamın o lafıyla çok böyle sakin
1: Repliğin de olmuştur hayatım boyunca.
0: oldu. Benim evimde buzdolabımın üstüne yazı yazılabiliyor. Öyle bir buzdolabı aldım ben. Tahta kalemiyle yazılıyor,
1: Evet.
0: siliniyor falan.
1: Evet,
0: Onun
1: bende de
0: üstünde de
1: var.
0: fazla zıplama oğlum yazar.
1: 98 yılında mı başladın profesyonel hayatına?
0: Abi ben
1: Yoksa daha mı eski?
0: yo yo işte 98 yılı falan tabii ikinci baharda Şener abiyle Türkan Hanım'ın o başrolünü oynadığı Eşsiz dizide ben Vakkas Garson'u oynayarak başladım.
1: Evet, biliyorum.
0: Ondan sonra işte BKM Mutfak başladı. 4,5-5 yıl orada çıktım. Sonra TV8'de işte Okan abiyle Disko
1: Bir Demet
0: Kralı'nda
1: Tiyatro da
0: partner.
1: var
0: Tabii
1: galiba. Tabii.
0: BKM'deyken Bir Demet Tiyatro'da oynadım. Yeni Bir Demet Tiyatro'da. Hatta Yılmaz abinin partneri oldum ben. Mahallede işte Fehmi diye bir herifi oynadım. Ondan sonra da işte kendi filmlerimi yazmaya başladım. Şimdi Bilal'le beraber hep yekleri yapıyoruz.
1: Hı.
0: Çok da seviliyoruz. Özellikle dijital platformlarda hatırı sayılır bir başarıya sahibiz. Ondan ziyade işte kedi besliyorum, spor yapıyorum kız arkadaşımla. Yürüyüşler, koşmalar, hoplamalar,
1: Kedi
0: zıplamalar.
1: evde var mı?
0: Abi kedimiz evde yok.
1: Dışarıda.
0: Bahçede bizim
1: Ha,
0: 12
1: bahçede.
0: tane yakın kedimiz var. Onların hepsinin özel beslenmesi, işte veteriner ihtiyacı olursa onlarla ilgilen falan.
1: Ne
0: Hayat
1: güzel.
0: akıyor, geçiyor be abi.
1: Benim evde iki kedi var. Bir erkek, bir dişi. Bir de köpeğim var.
0: Ah çok güzel.
1: Üçü bir anlaşıyorlar.
0: Abi bir annem onu söylüyor. Oğlum diyor bunlar eskiden birbirini yerdi diyor.
1: Bak,
0: Şimdi ne oldu bunlar? Hepsi dost
1: ilginç bir
0: oldular.
1: şey var birader. Mia, ilk dişi kedim siyah beyaz. O ilk yani Puik benim köpek ilk de. Sonra Mia geldi kedi ilk kedim. Puik biliyorsun Kaptan Swing'in Mr. Bluff'un köpeğidir. Çizgi roman okuyanlar bilir.
0: Ha ben bilmiyordum
1: Puik
0: abi öğrenmiş
1: özel
0: oldum.
1: bir isimdir yani.
0: Eyvallah.
1: Oradaki köpekle de aynı
0: Eyvallah.
1: çeşit benim köpek. Şimdi Mia geldikten sonra böyle bir hafta falan böyle biraz hırlaştı. Pıhlar mıhlar şu bu falan. Sonra çok iyi anlaştılar.
0: Ya
1: Aradan
0: abi.
1: birader 2 yıl geçti. Eve Balım diye bir erkek kedi aldık. Şimdi son 1 yıldır anlatıyorum sana. Mia erkeği Puyik pek şey yapamadı. Mia ile çok oynaşıyorlar ya. Mia'nın biraz canı acıdı mı gidiyor o erkek kediyi bir kovalıyor benim Puyik.
0: Tabii kardeşi belliydi.
1: Tabii Mia'yı koruyor abi şu anda çok ilginç.
0: Abi hayvanlar dünyasında çok güzel bir güncelleme geldi. Kediler, köpekler, yunuslar, köpek balıkları herkes arkadaş oldu. Bir insanlar tam beceremedi şu
1: Arkada bir de
0: sorunsuz
1: kuşlarımız
0: geçim.
1: var birader şeyde
0: Muhabbet
1: martı
0: kuşu mu?
1: yok. Arka pencere böyle bir çatıya bakıyor bizim.
0: Ha.
1: O çatıda martılar geliyor. Biz her sabah onları
0: Onlar da
1: alıştırdık.
0: pandemide alıştılar Yavuz
1: Evet,
0: abi
1: martı.
0: yeryüzeyine. Bizde de muhabbet kuşu besleme şeyi vardı Almanya'dan beri. En son artık dedim ki anneme çünkü öldüğünde kendimize gelemiyoruz abi. Yani ben en son muhabbet kuşumu veterine yetiştirirken dörtlüleri yakmışım, korna, ölme çiço, kurtaracağım seni falan. Çiçeği kurtaramadık, cenazesi düzenlendi, kazdım, gözyaşlarıyla koyduk. Abi insan atlatamıyor yani
1: Zor birader.
0: çok
1: Ben de
0: acayip.
1: benim çocukluğumdan beri annemin herhalde bir 10 kedisi olmuştur. Bizim evimizde hep kedi vardı.
0: Ben kedinin bereketine de inanırım Yavuz
1: Evet.
0: abi.
1: Evet, aynen. Kedi çok farklı bir
0: Çok
1: hayvan.
0: başkadır abi.
1: Hani nankör mankör derler ama öyle değil. Hakkını yedirmez
0: Fazla
1: yani.
0: sırnaçma oğlum bana diyor ya. Yani hani öyle
1: Ya,
0: fazla
1: böyle
0: çektim,
1: bir
0: ittim,
1: kendi evet
0: kattım.
1: böyle kendi
0: Bir
1: bir
0: koyuyor patiyi.
1: şeyi
0: Hop,
1: var.
0: tabii abi yani sınırları olan bir hayvan.
1: Aynen. Hatta annemin bir kedisi vardı. Hiç unutmuyorum. Böyle o 5:30 akşam iş çıkışını nasıl tutturuyordu ben anlamıyorum. 5:30'da 5:30'a kadar evde. 5:30'da birader gidiyordu otobüs durağına bir 200 metre yürüyordu. Otobüs durağında oturuyordu böyle sağa sola bakarak annem otobüsten iniyordu. Koşuyordu annemin omuzuna çıkıp eve
0: Abi işte
1: geliyordu.
0: bu
1: Böyle
0: çok
1: ilginç bir
0: öteyip
1: şey
0: ya.
1: yani.
0: Ben şey zannettim. Akbil basıyor gidiyor, işe
1: Yok.
0: gidiyor geliyor
1: Yok
0: falan.
1: abi, annemi bekliyordu her akşam.
0: Abi çok akıllılar. Çok
1: Biraz
0: akıllılar.
1: umursamaz gözüküyorlar ama hani
0: Bence çok hisliler.
1: alakasız her şeyi biliyorlar biliyor musunuz aslında? İsmini biliyor. Hani köpek gibi hemen ismine dönmüyor ama biliyor.
0: Ya
1: 3
0: çok.
1: saniye geç dönüyor
0: Bizde
1: ama.
0: bir Dilber var bahçede. Dilber gevşek, Dilber rahat, Dilber'in dünyamı. Dilber mama aç, mama yiyeceğine sev beni diyor. Yerlerde dönüyor. Allah'ım o sevgiden hayvan baygınlık geçirecek yani. Hepsinin farklı kimliği var abi.
1: Evet.
0: Tek ayak kardeşler var. Bunların hepsi tek ayak havada bekliyorlar. Dört kardeş. İşte Dilber var. Koca surat var. Depresyondaydı. Tüylerini koparıp atıyor. Onu iyileştirdik şimdi. Yeni yeni dokunmaya başladık. Koca surat. Soylu kedi alıyorlar. Ben soylu soysuz diye ayırmam hayvanı. Ama işte pet shop hayvanı bunlar. Avusturya dağ kedisi herhalde bizim koca surat. Kocaman hayvanı almışlar atmışlar sokağa. Hayvan da tabii adapte olamamış. Şimdi evde sıcak yuvada büyümüş. Sonra ne olmuş? Depresyona girmiş. Şimdi biz onunla uğraşıyoruz. Mamalarını da şey almam. Yavuz abi ucuz mama. En iyisini
1: Evet
0: yediriyorum.
1: evet.
0: Kısırlaştırılmış hayvanlar için.
1: Biz de öyleyiz. Benim çocukluğumda 1974 yılında annemle babamın böyle bir 10 aylık bir ayrılığı vardı. Biz geldik Ankara'dan. Annemle babam ayrıldılar. Ankara'da Halkalı diye böyle tek odalı bir tane salonu bir tane de odası var. Bir eve yerleştik birader. Babamın çok fazla kitabı vardı. Bir tane hayvanlar ansiklopedisi vardı tamam mı? O ansiklopediyi Oğuz kardeşim almış. Kitaplıktan aşırmış bir yanında getirdi onu. Şimdi lavaboya falan giderken bile de o hayvanlar ansiklopedisini paylaşamıyorduk. Hayvanlarla ilgili çok bilgimiz var. Sürüngenler, akrep kaç yıl yaşar, ok kaç yıl yaşar hepsini biliriz biz kardeşimle tamam mı? Annemin bir hikayesini anlatacağım da. Bir gün yine böyle bir haylazlık yaptık falan. Babamız yok başımızda. Annem bizi böyle bir gri teneke leğenimiz vardı. Her pazar tuvalet dışarıdaydı
0: Ya evet. Kaynar
1: tuvaletin o deliğine
0: suyla.
1: koyardı gri tenekeli bizi yıkardı her pazar.
0: O suda hep
1: Bir gün
0: sıcaktı.
1: evet birader ya. Neyse yine lifi lifi sabunu kafamıza vura vura yıkadık Oğuz'la beni kardeşimle. Birdenbire böyle yıkarken bir soru sordu bize. Kartallar kaç yıl yaşar dedi. Biz Oğuz'da tabii hepimiz bir 45 yıl yaşar dedik anneme. Hayır dedi. Böyle bir durdu, yıkamayı kestirdiler. Havluyu attı sırtımıza. Dedi ki 45 yıl yaşamış kartal dedi.

0: bir mağaraya gider dedi. Önce dedi kayalara vura vura o dedi yaşlanmış gagasını düşürür dedi. Biz böyle Oğuz'a dinliyoruz. 15 gün dedi yeni gagasının çıkmasını bekler dedi. 15 gün sonra yeni gagası çıkınca dedi artık ağırlanamadığı dedi o pençelerini dedi yaşlı pençelerini o yeni gagasıyla tek tek söker dedi. 15 günde dedi yeni pençelerinin çıkmasını bekler dedi. Aç susuz bir mağarada bak dağ başında. Yeni pençeleri çıkınca da artık vücudunu taşıyamayan kanatlarını dedi pençeleriyle yolar dedi. 15 günde dedi yeni kanatları çıktıktan sonra bir 30 yıl yaşamak daha 25 yıl yaşamak için hayata kanat çırparlar dedi. Ama dedi bunu her kartal beceremez dedi. Yeni bir hayata 70 yıl yaşar kartallar dedi. Yeni hayata kanat çırparlar dedi. Neye bağladı bunu? Bak oğlum dedi artık dedi hayatınızda babanız yok dedi. Bu evin en büyüğü sensin, bana.
1: Gaganızı
0: Bu yeni bir
1: düşürün,
0: hayat,
1: tırnağınızı
0: evet bu yeni bir hayat. Bundan sonra haylazlık yok. Oturup dedi çalışacaksınız hem de okuyacaksınız. Biz ertesi gün sakız satmaya başlamıştık banyo trende Oğuz'la. Hikayeye bakar mısın abi? Kadının
1: abi,
0: bağladığı yere bak.
1: ben bu anlattığın hikayeyi hiç unutmam.
0: İnanılmaz bir hikaye.
1: Eve gideceğim,
0: Yani
1: kafamı vuracağım duvarlara şeyde.
0: bu benim bir
1: Abi.
0: filmim var. Oradaki bir sahnem de aynı zamanda. Ben bunu çekeceğim bu sahneyi. Yani aynen böyle
1: Çok
0: anlattığın
1: güzel bir
0: gibi.
1: hikaye abi yani. Aslında bir hikaye değil, bilimsel bir gerçek.
0: Yani şimdi alıp
1: Ama insanın...
0: karşımıza nasihat etmedi, dövmedi, etmedi ama bu çocuklar neyle ilgileniyor? Hayvanları çok seviyorlar. Peki ben bu çocukların bu babasızlığını, bu haylazlıklarını nasıl önlemem gerekiyor dedi. Kadının zekasına bak. Hayvanlarla ilgili bir hikaye anlatıyor. Kartal hikayesini. Bu sizin yeni hayatınız diyor. Yoksa diyor
1: Çok
0: ölürsünüz diyor.
1: güzelmiş abi.
0: Çok ilginç değil mi?
1: Çok
0: Yani
1: özel abi.
0: rahmetle anıyorum annemi.
1: Allah rahmet eylesin,
0: Daha
1: mekanı
0: gerçekten
1: cennet olsun.
0: kahramanımızdır. Babam da Allah uzun ömür versin yaşıyor şu anda. Babam da asker kökenlidir. Biraz sert bir babadır.
1: E doğal.
0: Hadi babam için,
1: Hadi. Ömrü uzun olsun.
0: rahmetli annem için
1: Mekanı cennet olsun teyzemin.
0: bir türkü söyleyelim beraber sen de.
1: Neyi söylüyoruz Yavuz abicim? Bende de var çünkü şey.
0: Annem benim Alzheimer'dı Önder. Yani son dönem en son beni unuttu. Yani artık çocuklarının tamamını unutmuştu. Torunlarını da unutmuştu. Ama benimle özel bir bağı vardı. Ozan olduğu için annem bu bağlamadan dolayı. En son beni unuttu. Şimdi benim annemin 1000'e yakın şiiri var. 170 tane çalınıp söylemiş türküsü var. Kendi besteleri, kendi sözleri. Bütün eserlerini unutmuştu birader. Çok
1: Ah.
0: çok ağlamıştım ben. Onu hissettiğim an. Yani bu aşama aşama ya bu hastalık. Anneme diyorum ki kendi kendime ya diyorum şuraya bak binlerce şeye imza atmış ve hiçbirini hatırlamıyor birader. Neyi hatırlıyor biliyor musun bir tek? En eski 7-8 yaşında dedemin söylediği bir türkü abi en eskiyi hatırlıyor işte.
1: Öyle oluyormuş zaten.
0: Akşam olur karanlığa kalırsını birader sürekli onu söyledi annem ya
1: Kaç
0: sürekli.
1: yaşında vefat
0: Anne hadi
1: etti?
0: 80. Anne hadi gel seninle bir türkü söyleyelim diyordum. Hep aynı türküyü söylüyordu. Akşam olur karanlığa kalırsın.
1: Hadi
0: Şimdi ben
1: söyleyelim
0: de
1: Yavuz
0: onu
1: abi.
0: anama okuyorum. Albümde de okudum zaten. Buyurun.

0: Ne büyük bir ayrıcalık ya. Yavuz abi, seninle bunları yapabilmek.
1: Ne ya, ne kadar ya, ne hoş anı.
0: Bu ülkede
1: Anı abi.
0: türküleri bu kadar güzel söyleyen kaç insan var diye sorsan bir elin parmaklarını bulmaz
1: Ya da işte
0: rakamlar.
1: ne bileyim,
0: Söyleyelim.
1: anneden kalma.
0: Allah
1: Biraz
0: mekanını cennet etsin.
1: Allah vergisi. Amin.
0: Nurlar doluşsun
1: Amin.
0: inşallah.
1: Amin.
0: Babacım da, anneniz de.
1: Hem babana hem anneme Allah rahmet eylesin.
0: Amin abi.
1: Mekanları cennet olsun. Üstad, biraz senden konuşalım ya. Projelerini konuşabiliriz.
0: Vallahi Yavuz
1: Çok
0: abi, türküler o kadar güzel ki. Ben
1: öyle.
0: hatır için anlatayım.
1: Anlat
0: Şimdi
1: biraz
0: hep
1: ya.
0: Yekloto giriyor Yavuz abi. Bilal Kalyoncu ile beraber yaptık. Bilal yapımcımız bizim. Hep Yekloto tüm hep yeklerin içinde çok komik bir film oldu. Allah nasip ederse 1-1,5 ay sonra galasını yapacağız. Çok büyük başarı bekliyoruz. Tabii biz bu vizyona girene kadar yeni Hep Yeki ve Benim Öğretmen diye bir filmim vardı. Geçen yıl TRT Film'le ortak yaptık bu filmi. Onun ikincisini yapacağız. Ben orada bir öğretmeni oynuyorum. Hikayesi de şu: koyu Fenerbahçe taraftarı bir ilkokul öğretmeni Trabzon'un Çaykara ilçesine tayin oluyor ve orada köy halkından Fenerbahçeliliğini gizliyor. Hikaye bu. Ben Trabzon'da öğrendim Fener'e karşı duyulan o ilginç duyguları. Şimdi bu film sevildi. Tabii de en çok izlenen filmlerden biri olmuş falan. Biz şimdi ikincisine giriyoruz. Ben TRT'yi çok sevdim. Yani buradayız diye söylemiyorum. Ben hayalimde hep böyle bir TRT yaratıyorum. Yıllardır gidip gelmiyoruz ya. İşte böyle hala o 80'lerdeki gibi falan kafamda tahayyül ederken, bu öğretmen vasıtasıyla ben kanala gitmem gerekti. TRT'de işte bana program çekecekler. Öğretmen nasıldı efendim? Bir girdim. Ah, abi herkes genç. Bir Amerikan kanalı gibi olmuş.
1: Tabii.
0: Dekorlar, insanlar. Uçsuz bucaksız mizah yapabiliyoruz. Ben bambaşka tahayyül etmişim. Şimdi bu filmde de galiba partner olacağız. Olmasak da canı sağ olsun. Öğretmenin ikincisini yapacağız.
1: Öyle mi?
0: Bakalım nasıl olacak. Sonra da hep yek çekeceğim.
1: Beni mi
0: Ondan...
1: düşünüyorsun filmde?
0: Abi...
1: Var mı öyle bir
0: gücümüz
1: karakter?
0: kudretimiz yetse de Bilal'i arasanıza ya. Ben
1: Estağfurullah.
0: tamam diyeyim. Sen kabul
1: Oynarım
0: edersen
1: ya.
0: seve
1: Ben de
0: seve.
1: birader özledim ya. Bir de ben ekran 4 yıldır dizi yok. Bir ekrana dönmem lazım. En azından sinema filmi, yani sinemayı da çok severim.
0: Bizim filmler iyi gidiyor. Mutlaka biz yeni hep
1: Yapacağız.
0: yekte beraber olalım. Ben gurur
1: İnşallah.
0: duyarım abi.
1: İnşallah.
0: Keyifle de
1: Çok
0: oynarım.
1: sevinirim ben de.
0: Allah razı olsun. Ben çok isterim seninle karşılıklı oynamak.
1: Tiyatro yapıyor musun peki?
0: Ya Yavuz abi, ben şeyde BKM Mutfak'ta sahneye çıktıklarımın dışında, bir de onun evveliyatında işte çocuk tiyatrosu haricinde tiyatro yapmadım. Hayalimde hep sinema filmi yapan biri olmak üstüne kuruluydu. Sinema filminden karın doyar mıyı çok düşünürken Allah nasip etti işte kendi filmlerim. İşte şimdi filmlerden alabildiğim pay oranları yüksek olduğu için falan bu biçimde hayatımı idame ettirebiliyorum. Ben sinema filmi
1: Peki
0: yapma
1: hep
0: düşkünü
1: komedi mi
0: biriyim.
1: yapacaksın?
0: Bence ben hep komedi bir süre daha
1: Yapmalıyım.
0: yaparım. Yani TV8'de yaptığım ÖTV'yi de 5,5 yıl yaptım. Bitmesi gerektiği için bitirdim. Yoksa Acun abiler
1: Ha,
0: hiçbir şey
1: memnunlardı.
0: demedi diyor. Herkes çok memnun çünkü çok izleniyordu. Ama ben bir yerden sonra yaşım itibariyle o peruklar, işte o girdiğim tipler, kadın kılıkları, erkekler bilmem neler. Şimdi biraz daha sinemaya ilgi duyuyorum. Bir yaştan sonra herhalde drama
1: Dram
0: yaparım.
1: çeker
0: Selçuk
1: misin?
0: Yöntem hep söyler bana, Selçuk abi, oğlum dram yap, dram yap diye. Ben şimdi komediden keyif alıyorum. Biraz da ihtisas sahibi oldum onda. Zamanı
1: Bir
0: gelince
1: de
0: belki drama da
1: ihtiyaç da
0: yaparım.
1: var. Şimdi sen bana dedin ya, böyle programlara ihtiyaç var, müzik programlarına.
0: Abi
1: Var
0: öyle tabii.
1: gerçekten. Şeye de ihtiyaç var. Yani çevremiz çok şey, çok son 5 yıldır, son 3 yıldır çok kan döküldü üstad. Ukrayna Savaşı bir taraftan, Suriye bir taraftan, Irak bir taraftan,
0: Dizilerin
1: böyle
0: dili de biraz sertleşti ya.
1: birazcık da o
0: O
1: da var. Doğru.
0: şeyler falan, hani
1: Bir
0: anladınız.
1: denge yok şu

0: anda böyle çok çok fazla dram, işte
1: Her
0: böyle
1: şey
0: savaş
1: çok.
0: filmleri, şunlar
1: Çok
0: bunlar,
1: çok çok.
0: o açıdan çok ihtiyaç var
1: Bunların
0: aslında.
1: insanı böyle şeye benzetiyorum. Hani kebap yersin de içine külçe gibi inerdi. Bunu çorba içersin için yumuşar ya. Biz hep söyler şeyler. Çorba içince oh be içim yumuşadı deriz. Bunlar da içimi ruhumu yumuşatan programlar benim.
0: Evet ya, ben
1: Annem bunu
0: televizyon
1: açar.
0: seyredemiyorum mesela,
1: Ben de
0: haber
1: yani.
0: ve haber falan seyredemiyorum da, hep acı, trafik kazası, yok savaş, yok İsrail, yok
1: Bizde mi
0: Gazze.
1: çok oluyor bilmiyorum abi yani sürekli bu tür şeyler.
0: Tabii yani
1: Tamam iyi ki bu
0: Gazze için
1: program
0: de,
1: var.
0: Gazze
1: Söz ve
0: için de
1: müzik
0: birçok
1: Yavuz
0: şey
1: Bingöl.
0: yaptık. Hala da sürüyor. Ama işte ne yapacaksın? Böyle zor bir coğrafyada.
1: Bak ateşkes yapıldı mesela yeniden yapıyor. Yani gücünü... Şimdi ben amatör konuşmak istemem. Haddim de
0: Estağfurullah.
1: değil. İri iri konuşmaları çok önlemsiz girme taraftar değilim ama işte güvencesi var. Büyük abisi işte arkasında duruyor. Onun verdiği kudretle Ali Kıran baş kesen tavırlar sergiliyor. Yoksa hani bunu sokaktaki herkes söylüyor. Yani bugün arkasında o güç olmasa, Amerika olmasa, İsrail'in içinden geçmeyecek devlet. Ya bence Ukrayna bile rahatlıkla baş edebilir İsrail'le ama işte güçleri, kudretleri.
0: Vallahi bir adını vermeyeceğim. Bir paşamız bana dedi ki, Yavuz abi dedi, kafamızı kızdırmasınlar dedi. 3 günde dedi.
1: Ben bunu evde kendim de söylüyorum. Yani ama
0: Yani
1: dengeler öyle kurulmamış. Bir
0: işte, yani ne bileyim, birader, savaşlar, çocuklar, olan çocuğa, anneye, kadına, sivile oluyor
1: abi
0: ve
1: geçen gün Filistin'de
0: ya sorma.
1: bir iftar sofrası
0: Ya.
1: kurmuşlar. Yapıların hiçbiri ayakta değil. Yani
0: Evet.
1: bu sen
0: Maalesef.
1: nasıl terörist avladın onun iddiası
0: Maalesef.
1: kovalıyorum ya
0: Öyle.
1: abi yani bu nasıl bir vahşet?
0: Ben Gazze için 2 tane büyük gece yaptım. Hem İstanbul'da hem Mardin'de. Kızılay'ımızın üzerinden de hani böyle şeyler söylenmez ama söylüyorum ki insanların duyarlılığını arttırmak için. Yoksa hani yapılan iyilik de yardım da, biliyorsun, söylenmemesi lazım. Ama bunu biraz bilerek söylüyorum ki yani 40 tona yakın gıda maddesi, gıda kolisi gönderdik biz Mısır üzerinden, yaptığım gecelerden,
1: Helal olsun.
0: topladığım hem konserlerden. Orada artık kurşun bomba öldürmüyor birader. Ne yazık ki
1: Estağfurullah.
0: açlık, susuzluk, elektrikleri kesiyorlar. O açıdan oradan hiç elimizi, ayağımızı hiç
1: Bir
0: çekmememiz
1: de
0: lazım.
1: eğlenircesine videolar tasarlıyorlar. İşte orası bir tatil cenneti olmuş da efendim paralar saçıyorlar falan. Ya coğrafya olarak evet uygun olabilir
0: Lübnan
1: ama
0: 1960'larda, 50'lerde Ortadoğu'nun Paris'iydi,
1: tabii
0: Beyrut,
1: abi.
0: birader, Beyrut özellikle.
1: Tabii.
0: Ne hale getirdiler Lübnan'ın şuyu buyu, yani çok adaletsiz bir dünyaya. Müzik olmasa, sanat olmasa var ya,
1: İçimiz
0: çok
1: yumuşamayacak.
0: katlanılabilir bir dünya değil
1: Dünya
0: aslında.
1: değil, evet.
0: Çok adaletsiz çünkü. Fakirleşen ülkelerin sayısı çok artıyor. Toplumlar arası katman, uçurum açılıyor falan. Böyle bir dünyada iyi ki sanatçılar var,
1: Var.
0: yazarlar var, edebiyatçılar, sinemacılar var.
1: İyi ki adalet sağlayan insanlar var.
0: Evet, o açıdan hem senin yaptığın iş insanın gülmeye veya tebessüm etmeye, gülmeye ihtiyacı var. Türkü de sığındığın bir alan, türkü insanın kökü olduğu için.
1: Tabii.
0: Yani sonuçta dertleniyorsun,
1: Genetik olarak
0: hüzünleniyorsun,
1: içim çekiyor benim
0: seviniyorsun.
1: bu müziği.
0: Tabii.
1: Ya bu fabrika ayarlarımda var. Dışarıdan gelen poplar, moplar hep sonradan öğrendiğim keyifler. Ama türkü hayatı benim genetik kodumda var.
0: Aynen. Şimdi peki bir sözlerini benim yazdım. Bir türkü var. Senden ayrı yıllar geçti. Bunu da aslında yurt dışında bir seyahatim sırasında yazdım. Strasbourg, Brüksel karayolunda. Öyle içimden geldi. Radyoda çıktı. Ya bu ne kadar güzel bir ezgi dedim. Ezgi benim değil. Ve oturup bu sözü yazdık. Klibini çektim sonra da. Bunun klibi de çok güzeldi.
1: Harika.

0: Acayip çalıyorlar ya abi.
1: Öyle.
0: Vallahi billah.
1: Öyle orkestra.
0: Çok acayip.
1: Orkestra tabii izleyici biliyor artık kaç yıldır görüyorlar ekranlarda. Benim orkestra işte bazen böyle Umut gibi böyle programlarda işte Umut bizde ilk kez çalıyor
0: Öyle
1: mesela.
0: mi?
1: Ama geneli böyle bir 25 yıl 30 yıl
0: Evet, çok
1: böyle bir
0: yakinen tanıyorsunuz
1: zaten
0: birbirinizi.
1: 2-3 tanesi çocukluk arkadaşım.
0: Umut Bey de içimizi
1: 45.
0: kanatıyor bu arada bugün. Böyle çok güzel,
1: Herkes, her
0: harika.
1: sanatçı için, her yorumcu için orkestrası kıymetlidir, önemlidir. Ama benimki birazcık daha benim açımdan kıymetli, önemli.
0: Kıymetli
1: Çünkü
0: diyorsun abi.
1: çok eski tarih, yani eski
0: Dostluklar.
1: dostluklar önemli.
0: Neler yaşadınız kim bilir?
1: Çok.
0: Ne yokluklar ne varlıklar.
1: Hayatımız,
0: He?
1: evet,
0: Değil mi
1: aynen.
0: abi?

0: Osman Önder, çok teşekkür ederim tekrar
1: Eyvallah
0: zaman
1: abi. İyi
0: ayırıp
1: ki
0: geldiğin
1: varsın.
0: için.
1: Estağfurullah.
0: Sevgili izleyiciler, bu haftalık da bu kadar. Önümüzdeki hafta tekrar görüşeceğiz. Şimdi son türküyü rahmetli babası için çok severmiş Kara Tren'i okuyarak bu akşamı bitiriyoruz. Önümüzdeki hafta tekrar görüşmek üzere. Hepinize selam ve sevgilerimizi iletiyoruz. Kalın sağlıcakla.

0: Bizim mücadelemiz küçücük bir hücrenin içinde ama dünyaları değiştirecek kadar. Bazen bir tuğlayla, bazen bir mesajla. Sonunda kazananın hep biz olduğumuz bir mücadele. LÖSEV 28 yaşında.
1: Oradan kes, buradan kes. Bize bir şey kalmadı.
2: Bizde makas aralığı çok. Her işlemde çok kesinti oluyor.
1: Yok mu bunun bir çaresi?
3: Var. DCM Yatırım.com.tr. Gereksiz kesintiler yok. Minimum makas oranlarıyla pariteleri altın, gümüş...

Sana gelen bir çift taksisiyle serinlerinde sabahlıyorum, dönüştüğüm her yer iyi yanın.

sabahlıyorum dönüştüğüm her yer iyi yanın kalabalığının görüntüsüyle yalnızlığımdan utanıyorum.

Şefkate açılan kapının adresi 130 yıldır değişmedi. Bu bayram siz de Darül Acize'ye yapacağınız kurban bağışlarınızla değişmeyen iyilik geleneğimize ortak olun. Darül Acize, 130 yıldır hepimizin evi, hepimizin sofrası. Bağışlarınız için 444 6080 ya da darulaceze.gov.tr.

0: Züleyha ile Sınırsız Ezgiler bu akşam TRT Müzik'te.
1: Biraz fazla almadınız mı?
2: Bizde makas aralığı çok. Her işlemde çok kesin topluyor.
1: Yok mu bunun bir çaresi?
3: Var. GCB Yatırım.com.tr. Gereksiz kesintiler yok. Minimum makas oranlarıyla pariteleri altın, gümüş ve...

Önce halk, sonra bankayız biz. Hayatımızın başrolünde halkımız var. Tabii halkın başrol olduğu bu hayatta durum biraz farklı. Spot ışıkları yok mesela. Sabahın ilk ışıkları var. 30 yıldır dükkanını aynı hevesle açan Ömer amca var. Sahne yok, evin salonu var. Ve o salonda hayallerini büyüten Zeynep var. Bir de onunla gurur duyan ailesi. Kestik, sesi yok. Kesintisiz bir gayret var. Gece gündüz aynı heyecanla çalışan Efe var. Söz konusu gerçek hayatsa ve orada bir halk bank varsa başrol halktır. Ve bizde halk ayakta alkışlanır. Önce halk, sonra bankayız. Halkbank.

0: Bir ses düştü bu topraklara. İnce, kırılgan ama bir o kadar narin. Bir kadın çıktı sahneye. Kelimeleri kalbine batıra batıra söyleyen. Aşk dedi, içimizi titretti. Ayrılık dedi, boğazımızı düğümledi. Umut dedi, hadi yeniden başladık. O sadece şarkıları söylemedi. Her notada biraz daha bize anlattı. Minik serçe dediler ona ama o koskoca yalnızlıkları kanadında taşıdı.
1: Müzik yolculuğumuza Sezen Aksu'yla başlayacağız ve onun aslında bir bölüme sığmaz o güzel bestelerini, sözlerini, o güzel duygularını ifade ettiği eserleri hep birlikte çalıp söyleyeceğiz. Ama ben ona hep diyorum ki Sezen Aksu dediğimiz zaman duygularımızı bize şarkılarla anlatan kadın. Bazen konuşamıyoruz ama onun şarkısında öyle güzel hayat buluyoruz ki gerçekten Türkiye için en önemli beste.

bestecilerden, kadın seslerinden, söz yazarlarından bir tanesi. Efendim, dediğimiz gibi bu akşam Sezen'e yolculuk edeceğiz. Ve şimdi yolculuk ederken vazgeçmenin o güzel halini de kıymetli orkestramız ve sevgili Ahmet Baran'dan dinleyeceğiz. Buyurun arkadaşlar.

Gönüllerinize sağlık. O kadar güzel icra edilince gerçekten eminim ekran başındaki dostlarımız da sizlerle birlikte söylemiştir diye düşünüyorum. Ve Sezen Aksu'yu diyorum ya, anlatmaya ne programlar sığar ne repertuarlar biter. Denizli'de başlayan yolculuğu ve azimle her

0: seferinde müziğe geri dönmesi, aslında tamamen başka yerlere doğru savrulan hayatı, ama sonrasında da Türkiye'nin kazandığı o minik dev kadın Sezen Aksu. Çok şanslıyım ki onunla çok güzel vakitler geçirdim. Hangimizin hayatında eşlik etmediği bir anımız vardır ki?
1: Bence yoktur ve iyi ki de yoktur. Öylesine derin, öylesine kadim, öylesine derinlikli bir müziğin, sözlerin bize anlatıcısı olmuş ki ne şanslıyız biz de. Evet. Her tarzda, her, ama bir de tabii ki az önce Burç Bey'le de onu konuşuyorduk. Birlikte çalıştığı müzisyenler de onun kalibresinde, evet, o kadar Türk pop müziğini başka bir yere taşımış ki, evet, hala biz onların eserlerini, aranjelerini zevkle, şevkle çalmaya, yine bizden sonraki nesillere de aktarmaya devam ediyoruz.
0: Gerçekten özel yaratılmış insanlardan bir tanesi Sezen Aksu. Ve eminim şimdi söyleyeceğim eserde de ekran başı bana eşlik edecek. Ve sizlerin o güzel eşlikleriyle diyeceğiz ki adı bende saklı.

0: Evet.
1: Gönlüne sağlık.
0: Sevdiğim şarkılardan bir tanesiydi. Çok teşekkür ediyorum. İnşallah ekran başında bizleri dinleyen dostlarımız da şöyle benimle birlikte minik minik eşlik etmişlerdir.
1: Bence minik minik değil, gerçekten candan ciğerden eşlikler gelmiş olabilir. Bizim için çok kıymetli o eşlikler. Bu bölümün devamında da sizlere de bir hayli görev düşüyor tabii ki. Şimdi sırada gidemem diyor ama nasıl bir gidememek o acaba? Biraz bahseder misin?
0: Aşkın her türlü halini o kadar güzel anlatıyor ki sevgili Sezen Aksu. Biz de yaşamamız gerekmiyor. Bir film sahnesi gibi o anı bize izlettiriyor. Biz de o şarkıların içine giriyoruz. Ve hayatımızda gidememi belki bir sevgiliye, belki bir çocuğa, belki bir anneye, belki çok sevdiğimiz arkadaşımıza söylüyoruz. O yüzden gelin sizler şu kalbinizin içinde kime gidemem diyorsanız ona söyleyin. Hadi o zaman hep
1: gidemiyoruz.
0: Birlikte
1: buyurun.
0: Söyleyelim gidemem.

0: Ellerinize sağlık. Ağzına sağlık. O nasıl bir gidememek yine?
1: Çok teşekkür ederim. Vallahi böyle şahane orkestra olursa ben de söylemeye çalışıyorum gerçekten. Yani yanlarında. Sevgili Burç'cum çok teşekkür ediyoruz ve kıymetli arkadaşlarımız. Gerçekten her hafta hep söylediğim gibi titizlikle hazırlanıp sizlerin önüne çıkıyoruz. Ve Sezen Hanım'la ilgili önemli bir dipnot, aslında birlikte de çok konuşmuştuk. Rüştü Şarda ilk hocası.
0: Evet.
1: Ve 17 yaşında bir İzmir'de dersler almaya başlıyor. Fakat Rüştü Hoca diyor ki ona, hem edebiyat dersi hem de müzik dersi almaya başlıyor. Rüştü Şarda diyor ki, adın ne kızım diyor, Sezen diyor. Sonra o S'leri düzeltmeye çalışıyor sürekli. Ve gerçekten hayatında Türk müziği çok önemli bir yerde. Bir akşam da oturduğumuzda bana öyle güzel eserler söyledi ki böyle ben de kala kaldım. Müthiş bir repertuar var. Zaten her dilde her şarkıyı seviyor. Aynen şunu hep söylüyor. Biraz önce söyledik ya, acıdan geçmeyen şarkılar biraz eksiktir. Hep dediği şu, eğer siz onu hissetmiyorsanız karşı hiç hissetmez ve rol yaptığınızı o kadar iyi anlar ki onu da ayırır, kenara koyar.
0: Biz ne onsuz aşık olabildik, ne ayrılık acısı çekebildik. Gerçekten öyle bir figür. Her şarkısında böyle ruh fotoğrafımızı, gönül röntgenimizi çekip adeta önümüze koydu. İçimizde evet. Ne var, dışımızda ne var, onun şarkılarında bunu anladık. Şimdi eğer müzik yolcuları ekran başında şöyle hafif hafif yerlerinden bir kımıldadıysa, biz o milyonlara mal olmuş Sezen Aksu eserlerinin nakaratlarını sevgili orkestra arkadaşlarımızla birlikte çalacağız. Ve ikinci dönüşteki tekrarlarını da ekran başındaki müzik yolcularından dileyeceğiz. Dostlarımız buyursunlar. Birler bizde, ikiler sizde efendim.

0: Ağzına sağlık.
1: Çok teşekkür ederim.
0: Sevgili dostlarım, ellerinize sağlık, gönüllerinize sağlık. Biliyorum ve diliyorum ki ekran başındaki sevgili dinleyenlerimiz de bugün bu muhteşem kadının hislerini bir kez daha gönüllerine nakşetti.

0: az önce çalarken şunu düşündüm. Yani bir müzisyenin, bir bestekarın ya da bir icracının, yorumcunun kaç tane hiti olabilir diye.
1: Değil mi?
0: Kafamdan böyle bir kendimce bir istatistik kurdum ama hemen hemen her şarkısı hit olması da başka bir duyuş, başka bir ilahi hatla kurduğu bağlantının da bize bir göstergesi olsa gerek.
1: 1990 yılında harika bir albüm yapmış ve albümde şimdi okuyacağım eser var. Ve bu eserle de gerçekten rekora koşmuş bir albüm. Her albümünde olduğu gibi. Yine ekranları başında bizleri izleyen izleyicilerimizin şöyle yüreklerini titretecek ve derinden bir ah çektirecek bir eser. Kavaklar diyeceğiz efendim.

0: Ah, sadece kavaklar değil bence. Bizleri dinleyen, izleyen sevgili dostlarımız da ekran başında derin bir ah çektiler. Ağzına sağlık.
1: Çok teşekkür ediyorum. Sizin de güzel eşliklerinize sağlık.
0: Hayat herkese bir bahar için bir şans veriyor diye tahmin ediyoruz.
1: Evet.
0: Yeter ki kalbinizi açmayı ve gelen mesajlara açık olmayı bence bilmek, tanımak lazım. Tabii ikinci bahar deyince de gerçekten ikinci bahar ismiyle de özdeşleşen harika bir dizi filme şahitlik etti. Çok kıymetli Sultanımız Türkan Şoray ve Şener Şen'in başrollerini paylaştığı harika bir diziye de adını vermiş oldu. Sultanımızın bizi izlediğini biliyorum. Kendisine de buradan bir selam göndererek sevgili
1: selam
0: dostlarımızın
1: iletelim lütfen.
0: Ekran başındaki kıymetli müzik yolcularının da eşlikleriyle ikinci bahar yaşıyor ömrüm, gel benim yârim, oluver şimdi desek. Şöyle bir cello taksimiyle Hicaz makamının o duygusuna doğru geçsek, sonrasında neler olacağımızı hep beraber keşfetsek harika olur değil mi dostlar?
1: O zaman sahne sizin. Buyurun.
0: Buyurunuz efendim.

Evet, ikinci bahar sanıyorum ekranları başında bizi izleyen izleyicilerimizle daha da bir güzelleşmiştir diye düşünüyorum. Diyoruz ya işte aşk eşittir Sezen Aksu, ayrılık, umut, hayal, özlemek hepsi Sezen Aksu'ya çıkıyor. Ama öyle güzel bir şarkı sözü yazmış ki, diyor ki ne seninle ne sensiz, ne ayrı ne yan yana. Sonra diyor ki her şey bir anda anlamsız gelecek ve işte biz o gün tükeneceğiz. Sanıyorum benim kalbimde yaşattığı duyguları sizler de yaşıyorsunuzdur. Fazla söze gerek yok. Hadi buyurun okuyalım bu güzel şarkıyı.

0: Aman Allah'ım, hakikaten bitmesin, tükenmesin bu sevda, bu gayret, bu gönüllerde o bahar dalları gibi açan çiçekler. İyi ki müzik var, iyi ki bu duygular var, iyi ki böyle yorumcular, böyle besteciler, böyle müzisyenler var.
1: Sezen Aksu'nun hayatına doğru, onun bize anlattığı o güzel aşk şarkılarına doğru yolculuk etti. Sizler de bize bu yolculukta eşlik ettiğiniz için çok teşekkür ediyoruz efendim. Haftaya yine aynı gün ve aynı saatte görüşmek üzere diyoruz. Ve şimdi de diyeceğiz ki...
0: Değer mi hiç? Üzülmeye, ağlamaya, dertlenmeye
1: hiç
0: değer
1: değmez.
0: Mi hiç? Gerçekten değmez. Gamı, tasayı eskiciye satın. Müzik yolcularıyla bizimle kalın. Buyurun dostlar.

İstanbul Sıfırat'ın başkenti oluyor. Sayın Emine Erdoğan hanımefendinin öncülüğünde küresel bir seferberliğe dönüşen Sıfır Atık Hareketi, 160'tan fazla ülkeden temsilciyi, 100'ü aşkın bakanı ve 5000'den fazla katılımcıyı ortak evimiz dünya için İstanbul'da bir araya getiriyor. Antalya'ya giden yol, iklim eylemi olarak Sıfır Atık mottosuyla gerçekleşecek bu büyük buluşma, iklim mücadelesinde yeni bir yol haritası çiziyor. Sürdürülebilir bir gelecek inşa etmek adına Sıfır Atık Vakfı tarafından düzenlenen Sıfır Atık Forumu 5-7 Haziran tarihlerinde İstanbul'da.

0: Oradan kes, buradan kes. Bize bir şey kalmadı.
1: Bizde makas aralığı çok. Her işlemde çok kesinti oluyor.
0: Yok mu bunun bir çaresi?
2: Var. DCM Yatırım.com.tr. Gereksiz kesintiler yok. Minimum makas oranlarıyla pariteleri altın, gümüş ve dünya.

0: Evet, değerli konuklar, bir Türkülerle Turan programıyla daha karşınızdayız. Şöyle güzel hareketli bir türküyle girdik. Biliyorsunuz, uzak yakın kardeşlerimizin, soydaşlarımızın hislerini soluyoruz, türkülerini söylüyoruz. Adım adım Türkistan'ı, Balkanları, Ural'ı, Altay'ı gezdiğimiz bir programla daha birlikteyiz. Bugün çok yakın bir coğrafyanın Türkleriyle birlikteyiz. Ahıska Türklerinin müzikleriyle başladık ve Ahıska Türklerinin Türkiye'de yaşayan, hatta benimle aynı şehirde Bursa'da yaşayan gür sesi sevgili Mevlüt Nurioğlu abiyle beraberiz. Hoş geldiniz abi.
1: Hoş bulduk. Teşekkürler hocam.
0: Nasılsınız? İyi misiniz?
1: İyi, sağ olun. Teşekkürler.
0: Tabii biz burada Bursa'dan gelenler biraz çoğunluğu oluşturuyoruz. Sizinle birlikte tam olduk.
1: Evet.
0: Orada güzel çalışmalarınızı da ben biliyorum. Ahıskalıların etkinliklerinde çok yer alıyorsunuz. Sadece Türkiye'de de değil, yurt dışında da çokça etkinlikleriniz var. İyi fırsat buldunuz da biz de sizi yakaladık burada.
1: Teşekkürler hocam.
0: Nasıl gidiyor çalışmalarınız, iyi mi?
1: Güzel, güzel, çok güzel.
0: İyi.
1: Teşekkürler.
0: Allah iyilik versin. Değerli konuklar, ben de Artvinliyim aslen. Ağız özellikleri bakımından Ahıska Türkleri bize çok yakındır. Hem Artvin, Şavşat, hem de Ardahan, Posof tarafına. O yüzden onların diyaleklerini biz sanki kendi evimizde konuşuluyormuş gibi algılarız. Pek çok açıdan da kültürel özelliklerimiz birbirine benzer. Gürcistan sınırları içerisinde kalıyor. Artvin'le de Gürcistan arasında her zaman bir organik bağ vardır zaten. Ağızkalılar da bunun tam merkezindedir. Orada bir diğer Türk grubu da Borçalı Türkleri dediğimiz. Onlar biraz da daha Azerbaycan ağzına yakın. Müzikleri de aynı şekilde oraya benzer. Ama Ahıska Türklerinin dediğim gibi bizim Artvin, Ardahan taraflarıyla da doğrudan ilişkisi vardır. Ben de hazır memleketime doğru gitmişken oraların çok sevilen bir türküsünü de ben söyleyeyim. Şöyle iki ayrı yeri türkülerle bağlamış olalım.

0: Bütün ritimleriyle, ezgileriyle, ağzıyla çok benziyor değil mi? İki tarafın müziği abi.
1: Evet, çok güzel.
0: Bizim Artvin'den de okuyor musun ara sıra programlarda?
1: Evet,
0: He.
1: Artvin'den okuyorum.
0: Tamam. Bugün Artvin ama...
1: Ardahan, Posof.
0: Tabii. Bugün Artvin'i ben devraldım. Sana ağız kayı bırakacağız.
1: Ağzına yüreğine sağlık
0: Sağ ol.
1: kızım.
0: Teşekkür ederim.
1: Sağ ol.
0: Şimdi ikinci türkünüze girelim. Bir ahıska türküsüyle devam edelim programımıza.

0: Mevlüt abi gönlüne sağlık.
1: Teşekkürler hocam.
0: Arkadaşlar da güzel çaldı. Sağ
1: Sağ
0: olsunlar.
1: olsunlar.
0: Tabii değerli izleyenler, böyle güzel gelin türküleri, oyun türküleri söylüyoruz ama ahıska dediğimizde biraz yüreğimizin bir yanı sızılıdır. Çünkü 1944 yılında ki bizim için aslında çok kara bir yıldır, 14 Kasım günü sürgüne uğradılar ahıska Türkleri.
1: Evet.
0: Ve o sürgün neticesinde dünyanın pek çok yerine yayıldılar. Türkiye'ye de geldiler, Amerika'ya gittiler, efendim Özbekistan'a gittiler. Yani yerlerinden, yurtlarından edildiler.
1: Evet.
0: Hiç de insani olmayan bir kararla, aynı Kırım Türkleri gibi. Onlarınki 18 Mayıs 1944, Ahıska Türklerinin ise Kasım ayında 14 Kasım 1944. Böyle bir acı yanı da vardır Ahıskalıların, ama o Türk'ün gönlündeki neşesini biz yine türkülerde bulabiliriz. Tabii ki de başımıza gelenlerden ders alacağız, unutmayacağız, ama bu hayata, ilkelerimize, ülkülerimize bağlılığımızdan da hiçbir zaman vazgeçmeyeceğiz. Böyle duygularla yoğun bir zamanımda, bunları hissettiğim bir zamanda Tanrı'dan bir dilek dilemek istedim. Bunu da şiire döktüm. Şimdi onu sizlerle paylaşmak isterim. Türk'ün Tanrı'dan dileği. Tanrım, Türk'ün gafletine son ver dedim bir gün dedi. Türk'ün cihan devletine can ver dedim bir gün dedi. Bayrağı arşa gelecek, kutlu Turan'ı görecek, kızıl elmaya varacak gün ver dedim bir gün dedi. Baş buğuları yad edecek, her türkü kürşad edecek, Metehan'ı şad edecek, şan ver dedim bir gün dedi. Tutulup bitmez dertlere, hasret kalıp öz yurtlara, yurtsuz gezen bozkurtlara in ver dedim bir gün dedi. Şehit ruhları sağlarda, can verdi uzak dağlarda, görür müyüz şu çağlarda enver dedim bir gün dedi. Hayber'in Şah Ali'sine, insanlığın delisine, şu mazlumlar velisine ön ver dedim bir gün dedi. Şanımıza şan katacak, gün ki batıdan batacak ve en doğudan atacak tan ver dedim bir gün dedi. Bakan bilir özümüze, dünya gelmez gözümüze, sazımıza, sözümüze ün ver dedim bir gün dedi. Türkiye haddini aşırma, ata yolundan şaşırma, adından ayrı düşürme, yön ver dedim bir gün dedi. Ozan Erdem, Türk'e gayret, cümle insanlığa rahmet, gök çadır altında devlet, sen ver dedim bir gün dedi. İnşallah bir gün bütün acılarımız diner, bütün
1: İnşallah,
0: esir
1: inşallah.
0: yurtlar azatlanır. Her yerde kurultaylarımızla, toylarımızla birlikte olur.
1: İnşallah hocam, inşallah.
0: Şimdi yine bir şiir yazmıştım ve ona bir ezgi yaptım bizim oralarında, böyle ritimlerine uygun. Müsaadenle ben de onu seslendireyim.
1: Güzel abi.
0: Tamam.

0: Teşekkürler. Ağzına yüreğine sağlık hocam.
1: Eyvallah, eyvallah hocam. Teşekkürler. Böyle bazen gönlümüzden geçiyor. Biliyorsunuz bizim orada ağaçlık geleneği çok yaygındır. Hala da etkindir. Artvin'de, Erzurum'da, Kars'ta,
0: Çok
1: yani
0: güzel,
1: Çukurova'da,
0: çok
1: Sivas'ta
0: güzel.
1: da var muhakkak. Ama Kuzeydoğu Anadolu'nun biraz daha böyle bugün etkinliği çok daha fazla ağaçlıklı geleneği konusunda. Sizin oralarda da var,
0: Aynen,
1: biliyoruz.
0: aynen.
1: Tabii bizim sadece müziklerimiz de değil de bütün kültürel özelliklerimiz birbirine benzer. Yemeklerimiz de benziyor, değil mi abi?
0: Evet.
1: En meşhuru da belki de sizin hinkaldır herhalde.
0: He, hinkal,
1: Haçapur, doğru.
0: haçapur.
1: Oralarda geldik, yedik. Çok da keyifliydi. Hatta bir türkü vardı, onu söyleyelim arkadaşlar. Şimdi aklıma geldi de. Hinkal'la ilgili. Biliyorsunuz değil mi abi?
0: Evet.
1: Hadi bir deneyelim.
0: Ha.

0: Teşekkürler hocam.
1: Valla gönlünüze sağlık. Böyle çok hazırlıksız ama güzel oldu.
0: He, bu bizim yöresel Ahıska halk türküsüdür. Allah rahmet etsin. Kerim hocamızın bestesidir.
1: Rahmet olsun ona da, bütün ozanlarımıza da. Tabii bu
0: Ozanımız.
1: Hingal bir mantı çeşidi. Artık sosyal medyada da çok görülür, bilinir. Doğu Türkistan'dan, Uygurlar'dan, bütün Kafkasya'da, Anadolu'da, Kayseri ile daha çok müsemmadır. Balkanlar'da, her yerde, Türklerin bulunduğu her yerde bunun bir türevini muhakkak görebilirsiniz. Hepsinin de ayrı lezzetleri vardır. Müziklerimizde, dilimizde olduğu gibi. Evet, ağam, sonuna doğru geliyoruz programımızın. Yine bir Ahıska türküsüyle biz eşlik edelim size.
0: Evet, olur.
1: Çok teşekkür ederiz.
0: Sağ olun,
1: Bizi
0: sağ olun.
1: kırmadınız, Bursa'dan buraya geldiniz.
0: Teşekkürler.
1: İnşallah güzel bir ömür diliyoruz sizlere de.
0: Sağ olun.
1: Programlarınız da bol olsun, bol izleyiciliği, dinleyiciliği olsun.
0: Sağ olun,
1: Bütün Türk
0: teşekkür.
1: dünyasına, Turanellere selam olsun.
0: Selam olsun.
1: Türkiye'den Türkistan'a selam olsun. Albayrak'tan gök bayrağı selam olsun. Sürgün çocuklarına, Ahıska'ya, Kırım'a, bütün kardeşlerimize selamlar olsun,
0: Hocam,
1: esenlik olsun.
0: teşekkürler. Selam olsun tüm izleyicilerimize.

Kurban vekaletinizi Türk Kızılay'a verin. Usulüne uygun kesilen kurbanlarınız Türkiye'de ve başta Filistinliler olmak üzere dünyanın dört bir yanındaki ihtiyaç sahiplerinin sofralarında bereket olsun. Kurban bereketini yıl boyu yaşatıyorsan hilal olsun Türkiye. Bir...

0: Bugün doğudan seslerde bir ustamızı ağırlıyoruz efendim. Bu toprakların sesini ağırlıyoruz. Alkışlarınız Mehmet Çalmaşır için efendim.
1: Aşk aladan kız sevdim, yar o yana o yana. Alamadım yaslıyam, elif dağıt gel bu yana bu yana. Öylük yerden köşk gider,
2: hop şekerim şekerim.
3: Doğudan Sesler yarın TRT Müzik'te.
4: Oradan kes, buradan kes. Bize bir şey kalmadı.
5: Bizde makas aralığı çok. Her işlemde çok kesinti oluyor.
4: Yok mu bunun bir çaresi?
6: Var. GCM Yatırım.com.tr. Gereksiz kesintiler yok. Minimum makas oranlarıyla pariteleri altın, gümüş ve

0: Merhaba sevgili dostlarım. Antalya ile Fethiye Körfezleri arasında Akdeniz'e uzanan bugünkü Teke Yarımadası'na gidiyoruz. Yolumuz Demre'ye düştü. Kumluca, Finike, Kaş, Kalkan, Elmalı gibi antik Likya coğrafyasının Osmanlı'dan sonra Teke sancağı olan Batı Antalya bölümünde antik su sarnıcındaki çekim mekanımızda namı diğer Bılı ile sohbet edip Türkan Abacı'ya delbek çaldıracağız. Kerimoğlu İsmail ve Hüseyin Cansev'den de yörük havaları kaydedeceğiz.
1: Merhabalar.
2: Merhaba Sinan Bey, hoş geldiniz. Demre'mize şeref getirdiniz.
1: Sağ olun. Siz nasılsınız?
2: Teşekkür ederiz.
1: Demre'yi çok...
2: Cennet olan Demre'mize, Noel babamızın burada bizim kilisemizde, bizimizde sizi ağırlamak çok güzel, şerefler.
1: Sağ olun. Sarmaç bizim için evet. Çok merak ettiğimiz bir yarı sarmaçtık.
2: Evet.
1: Çok sağ olun.
2: Çok isterim. Hoş geldiniz.
3: Yürükler Diyarı'na hoş geldiniz.
1: Evet, Yürükler Diyarı'na.
0: Bılı hoş geldin.
4: Siz hoş geldiniz hocam. Nasılsınız?
0: İyiyiz. Sen nasılsın?
4: Ben de iyiyim.
0: Sen buraları bilirsin. Bu eskiden kalan bu tarihsel alanları bilirsin. Yörük çocuğusun çünkü. Değil mi? Buralarda çok, dağlarda çok zaman geçirdin.
4: Evet hocam.
0: Ne yapardınız burada?
4: Burada hocam biz hayvancılık yapardık. Öncelikle keçi yapardık burada. Yani atadan gelen.
0: Keçinin neyinden yararlanıyordunuz? Yani bu fabrikada neler ürüyordu dağlarda?
4: Bu fabrikada önce süt, evet. Et, ondan sonra peynir, yoğurt ve samrasına kadar keçinin üretimi var yani.
0: Derisi de ama değil mi?
4: Derisi.
0: Tuluk mu yapılırdı onunla? Kutulum peyniri falan?
4: Mesela deriyi buradan dericiler gelirdi fabrikalardan. Onlar işlemeye alırdı derileri, çobanlar.
0: Ha. Peki şimdi mesela dağlarda dolaşıyorsunuz. Böyle hayvanlar sizi tanıyor bir de. Şimdi senin çıkarttığın ben de çocukluğumda hatırlıyorum. Seslere

0: Hayvanlar yer değiştiriyor. Onları nasıl yapıyorsunuz?
1: Onu hayvanın hareketine göre yapıyor. Mesela...
0: Ne diyorsun mesela?
1: Dikre dersin, duza gelir hayvan.
0: Ne?
1: Dikre dersin.
0: Hepsi toplanır duza, değil mi? Enteresan bir şey ya. Peki şimdi siz doğanın içinde yaşadığınız için doğayı tanıyorsunuz. Doğanın dilini anlatsana bize. Mesela nasıl yağmurun geleceğini bir gün önceden bilirsin? Havayı nasıl anlarsın? O doğanın, bitkilerin falan dilini bir anlatıver bize.
1: Şimdi hocam mesela biz... özellikle keçinin içinde büyüdük ve keçi yetiştirdik. Zaten o keçiyi güderken o hayvan bilir havanın durumunu. Nasıl bilir? Biz mesela hava soğuyacaksa keçinin üzerinde füsür dediğimiz ayrı bir kıl vardır. Yani battaniye gibi.
0: Evet.
1: Hayvan onu hemen yapar üzerine. Hemen yani hava soğuyacaksa bir günün içinde hayvan o hüsürü vücuduna yapar.
0: Allah Allah. İkinci bir kıl çıkıyor.
1: İkinci bir hüsür çıkar. Kılın dibinde deriyle beraber.
0: Allah Allah.
1: O hayvanı hiç soğuk yapmaz. Doğru. Yani çoban da onu bilir. Hayvanın üzerinde hüsürü varsa kış geliyor demektir.
0: Hayvanlarla konuşur muydun?
1: Konuşursun.
0: Hadi ya. Peki sen mesela türkü mırıldandığında hayvanlar dinler mi seni? Etkilenir mi?
1: Etkilenir.
0: Hadi ya. Ne söylerdin?
1: Kara çadır ismi tutar, delik mavzer pas mı tutar, ağlarsa anam ağlar, gelin kızı yaz mı tutar diye söylerdim hoca ya.
0: Peki mesela çekteveci gibi tekez ortakmaları falan var burada.
1: Genelde biz dinlerdik müzikleri yani fazla.
0: Ne dinlerdiniz? Dinlediğiniz müzikler nelerdi?
1: Genelde türküleri dinlerdik hocam biz yani.
0: Burada hangi türküler dinlenirdi?
1: Burada ne hangi türküler? Türk halk müziği dinlenirdi
0: evet,
1: burada.
0: Halk müziğinden hangi türküler mesela sevilir, düğünlerdi? Ne yapardınız eğlenirken?
1: Eğlenirken mesela bizim çocukluğumuzda Bediye Akar türkü dinlerdi.
0: Evet, Bediye ablayı. Evet. Neler söylerdi?
1: Yumurtanın kurbu yok derdi.
0: Nasıl o türkü, ben hiç duymadım.
1: Duymamış.
0: Hadi. Yumurtanın kurbu yok, gözlerimde uyku yok. Sürgemici gemi, hiç kimseden korkum yok. Yumurtanın sarısı yere düştü yarısı. Yarısından fayda yok. Kaş gelin gece yarısı. Güzel. Bulu. Sana yaradandan uzun ömür diliyorum.
1: Sağ ol hocam. Ben de sana diliyorum.
0: Hayatın hep böyle güzel geçsin.
1: Sağ ol hocam. Hep güzel geçmiştir hayatım.
0: Ne mutlu.
1: Vallahi
0: sağ olasın.
1: Hep güzel geçmiştir hayatım. Hayatımda hiçbir mutsuzluk yaşamamıştım.
0: Aman diye. Allah'ım ya. Sana bu dağların güzelliğinde, özgürlüğünde, gönlünün de özgür ve mutlu olmasını diliyorum.
1: Ben de
0: uzun yıllar yaşa.
1: Sağ ol hocam.
0: Yaşa.
1: Hep beraber hocam. Hepimiz beraber.
2: Doğanın içinde doğup büyüyen Bulu bize ne güzel bilgiler verdi engin gönlüyle. Hadi bakalım şimdi Fethiye Günlük Başı'ndan kendisini yıllardır tanıdığım Delbekçi Türkan Abacı'yı dinleyelim.

0: yani çok eski insanlarımızdan söylenen bir şart.
1: Evet. Var mı böyle yeni, öğretiyor musun yenilere?
0: Yok, yeniler yok. Yok.
1: Niye öyle oluyor?
0: Şimdi daha önce biz bu delbeye başladığımızda çorumuza çocuğumuza tavsiye edecek bir yön olmuyor.

0: Aa, işte evet. Ne kadar güzel anlamlı bir kelime.
1: Evet. İşte sizin çaldığınız yani. Kaymaksız müzik.
2: Yap bakalım, göster şimdi. Yeni bir talebe var karşı. Hadi ben yeni bir öğrenciyim, meraklıyım.
0: Evet bak.
2: Şimdi nasıl öğreneceğiz? Hadi gari. Yapıma bak hem bir.
0: Bak mesela çift etelide bak. Bak bir üstte iki aşağıya. Bir üstte iki aşağıya mesela bak. Böyle. Ama mesela dirmil gibi hop türkülerde. Şu dirmilin çalgısı canım dağlara. Bak bu sefer yukarıyı üçleyiyoruz, aşağıyı tekleyiyoruz. Evet. Şimdi mesela bana sorarsan burası mesela şu vurduğun yer davulun çubuğu.
1: Evet.
0: Burası tokma.
1: Ha.
0: Yani böyle düşünüyorum. İşte bak bizim de şu parmağımız ara evet. Sıra bak şu parmağımız bak şöyle.
1: Tamam.
0: Bak mesela bak. Bak şunu bir de şuraya bir ritim katıyor. Evet.
1: Hadi birlikte bir çalalım bakalım şimdi.

0: Kadir
1: ritim müziği.
0: İşte bu ya. Kadir dayımızı da anmış olduk. Kadir ya, Türen değil ya. Mi?
1: Allah rahmet eylesin.
0: Bir milli Kadir Türen'in evet. Türküsü. Evet. O, ama ne güzel Türkler yaptı. Çek Deveci, Kezban Yenge, Erik Dalı.
1: Evet.
0: Hep bir milli Kadir Türen'in türküleriydi bunlar. Evet. Bu çok güzel. Şimdi düğünlere gidiyor musun?
1: Evet, düğünlere gidiyorum.
0: Ha, iyi. Bu işin devam etmesi için sizin para kazanmanız.
1: Evet.
0: Mesela kilim dokuyorlar halı. Bu satılırsa eğer bu sanat devam eder.
1: Tamam da işte şimdi bak eskiden ork yoktu. Her şey davul zurna delbektin.
0: Evet.
1: Ama şimdi ork var, biz ne yapıyoruz? Varıp kınayı yakıyoruz.
0: Ha, kına gecesini siz yapıyorsunuz.
1: Ha, kınayı yakıp geliyoruz. Tamam. O da isteyene.
0: Ha. Peki eskiden mesela böyle işte kınada ne çalardınız?
1: Kına vurunurken ele.
0: Evet, evet.
1: Tabii ağıtımız vardı.
0: Hangisi
1: bizim.
0: O?
1: Kürdün kızı katarlamış mayayı. Bir de altın tas içinde kınam garıldı.
0: Çalın hadi bunları bize.

0: bu şarkının var ilerisi.
1: Evet. Ha. Çok güzel bu.
0: Ama tabii bir ağıt bu. Evet. Kınanın yani gelinin eline vurulurken bir adamı sen bir görürsen. Gelin bir yere bayılır, anaları bir yere bayılır, akrabalar bir yere bayılır bu şarkıda.
1: Neden öyle oluyor?
0: Ama eskidenmiş işte bunlar.
1: Eskiden neden öyle oluyordu?
0: Bilmiyorum işte yani. Şimdiki gelinlere ağlat diyorlar, para verelim diyorlar. Bakıyor bu duvar içinde gelinler gülüyor. O lafa bile gülüyor.
1: Ya şimdi tabii şu var, o kına gecesinde hem ana baba ocağından ayrılmanın bir hüznü var. Evet. Ama bir tarafta da sevinç var. Öbür tarafta evliliyor yani. Evet.

0: Ya biz birlikte düğüne gidelim ya.
1: Gidelim.
2: Tamam mı?
1: Ben o zaman pazarlığı daha acık da yüksek alırım.
0: Yüksek yap, tamam. Baş işi de iyi alırız seninle. Teşekkür ederim.
1: Evimiz herkese açık.
0: Sağ ol. Sesin, soluğun, nefesin sonsuz olsun.
1: Sağ ol canım. Çok teşekkür ederim.
0: Ömrün uzun olsun.
1: Sağ ol. Hepimizin.
0: Sağlık dilerim.
1: Hepimizin.

0: Ne güzel türkü bu İsmail. Bu senin mi?
1: İşte çocukluğumda köyde öyle mal güderken böyle hafızamızda kaldı. Derledik. Biliyorsunuz biz Yörükler türküleri hep böyle işte hayvanlara yapmışızdır. Doğaya.
2: Evet.
1: Doğayla hep iç içe yaşamışızdır.
2: Tabii.
1: Yörükler. Hatta biliyorsunuz oyunlarımız bile bizim hani ellerini açarsın bir kartalın şahinin havada kanatlarını açıp
2: evet.
1: Böyle süzülüşü. Ondan sonra teke zortlatması biliyorsunuz. Teke sürüyü gördüğü zaman keyfe gelir. Teke yöresi işte bizim Burdur zortlatması vardır. Atalarımız işte biliyorsunuz ta ki Tanrı Dağları'ndan, Altaylar'dan, Türkistan Bozkırı'ndan gelmişiz. Dört bir tarafında bu Oğuz'un 24 boyu türemiş, uzamış. Ondan sonra örflerini, adetlerini, geleneklerini günümüze kadar getirmişler. İnşallah şimdiden sonraki nesil de bu kültüre sahip çıkar. Ata çalgılarımıza, ata oyunlarımıza, kültürümüze sahip çıkarlar diye düşünüyorum.
2: Atatürk'ün bir lafı var biliyorsun. Evet. Toroslarda diyor bir yörük çadırı varsa,
1: duman
2: da tutuyorsa
1: hiçbir güç bizi yenemez diye.
2: Evet.
1: Onun için Allah'ın izniyle o çadır da var, dumanı da tütüyor, tütleyeceğiz
2: evet.
1: İnşallah.
2: Evet.
1: 30 yıl önce toparlamaya başladım eski yörüklerimize, köylülerimize ait ne varsa. Bir 30 yıllık emeğe bir müziğe dönüştürdüm.
2: Evet, bir kıl çadır içinde değil mi senin müzen?
1: Kıl çadır içinde, evet. Türkiye'de ilk Yörük Köy Müzesi. Yine orada bir göçü temsil ettik. Temsili bir göç.
2: Evet.
1: Eskiden yaylaya çünkü çocukluğumda hep yaşadığım için yine Keçe'den Alacık deve tüyünden veya işte koyun yününden yapılan çadır.
2: Evet.
1: Keçe çadır.
2: Su geçirmez.
1: Geçirmez. Güneş doğduğu zaman açılıyor, gözenekler açılıyor, sirkülasyon yapıyor, serin oluyor.
2: Evet.
1: Ve tabii dağda o evler kurulduğu için kıl çadır. Bir de pürtüklüdür dışarısı böyle. Hani böcek örtü geldiği zaman rakip zanneder, geri kaçar. Çadıra dokunduğu zaman.
2: Tüyler var, kıllar var kıllar böyle. Var. Doğru.
1: Sonra
2: doğru.
1: Yani her şeyi iyi düşünmüşler. Ve de çok dayanıklıdır yani.
2: Evet.
1: Ülkemizin evet. Her yerine dernekler.
2: İletişim halindesiniz.
1: Halindeyiz. Yegane amacımız, hedefimiz, örfümüzü, adetimizi, kültürümüzü yaşatmak. Bunun için bu dernekleri kurduk. İnşallah gençlerimize iyi örnek oluruz.

0: Seymur'u düğünlerde mi çalıyorlar?
1: Bunu ben yani çocukluğumdan beri duyduğum bir eser. Yani neredeyse Demre'de herhalde bir 40 yıldır söylenen bir eser. Herkes de bilir. Yani düğünlerin hepsinde çalınan bir eser bu. Aha. Zevkle, keyifle. Değişik bir şey var. Yani dokusu var.
0: Oynak bir türkü
1: oynak,
0: bu.
1: Oynak.
0: Oynuyorlardır oynak. Herhalde bunu değil
1: mi? Son zamanda Ankara türküleri, oyun havaları biraz tarzında. Daha evet öne geçti. Ama şimdi bu unutulmuş bir türkü.
0: Aa öyle mi?
1: Unutulmuş. Yani hani unutulmuş derken hafızalarda var ama kimse bugünlerde çok dinleyen de
0: yani
1: yoktur.
0: Yeni, yani yeni nesle aktarılamamış mı diyelim?
1: Aynen öyle. Yeni neslin bilmediği bir eser.
0: O zaman bol bol çalacağız Hüseyin.
1: Çalacağız.
0: Tamam. Bizlere, teşekkür evet, ederiz.
1: Çok sağ teşekkür olasın. Ederim.
0: Hoş sağ ol, sağ ol. Evet, böyle güzel anılarla Demre çekimimiz sona erdi. Turizm kentlerinin yerel kültürünün yaşatılması için desteklenmesi bir kültür hizmetidir bize göre. En az altyapı çalışmaları çevre düzenlemesi kadar bu hizmet de önemlidir. Çünkü kültür bir kere gitti mi geri gelmez. Sağlıcakla kalın dostlarım. Hoşça kalın. Görüşmek üzere.
2: Mehmetçik Vakfı bağışçılarının desteğiyle şehit ailelerine, gazilerimize ve yakınlarına destek olmaya devam ediyor. Emanetlerinin yanında ise yüce gönüllü milletimiz var. İyi ki varsınız.

0: Şiirleri yazmaya devam.
1: Evet, inşallah. Ben aslında hikaye yazıyordum çok fazla. Ama sonra şarkı sözü yazmaya devam ettim. Aslında bu sözümün bir bestesi de var. Yakın zamanda da bunu single olarak çıkartmak istiyorum.

0: Biraz fazla almadınız mı?
1: Bizde makas aralığı çok. Her işlemde çok kesin topluyor.
0: Yok mu bunun bir çaresi?
2: Var. GCB Yatırım.com.tr. Gereksiz kesintiler yok. Minimum makas oranlarıyla pariteleri altın, gümüş...

Efendim çok teşekkür ediyoruz. Kıymetli alkışlarınız için sizler stüdyomuza ve ekranları başında TRT Müziğin müdavimleri, kıymetli izleyenlerimiz, sizler de ekranlarınızın başına hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Evet, bugün yine Türkü Deryası'nda gahi hüzünleneceğiz, gahi eğleneceğiz. Birbirinden güzel ezgileri Türkü Deryası'ndan dalga dalga hanelerinize, evlerinize kadar ulaştırmaya çalışacağız. Çok kıymetli iki konuğu ağırlayacağımız bu programda kıymetli partnerim Selahattin Alpay'ı kuvvetli alkışlarınızla huzurlarınıza çağırıyorum ve Türkü Deryası başlıyor.

0: Sağ olun. Var olun efendim. Çok teşekkürler. Gerek sizler, gerek ekranı başındaki bizleri izleyen değerli dinleyicilerimiz. Türkü Deryası programına hoş geldiniz. Ve diyoruz ki...
1: Evet, çok önemli iki konuğu ağırlayacağız demiştik. İlk konuğumuzu müsaadenize davet ediyoruz. Benim mesai arkadaşım, çok kıymetli bir ses. Efendim Çiğdem Elmas geliyor kuvvetli alkışlarınızla.

0: Bravo.
1: Ağzına sağlık canım.
0: Çiğdem Elmas.
2: Şöyle geçiyorum herhalde.
0: Hoş geldin.
1: Ben istersen...
2: Hoş buldum.
1: Elmasın yerine pırlanta diyeyim sana. Yani.
2: Çok teşekkür ederim.
0: Zaten pırlanta gibidir.
1: Evet, aynen öyle.
0: Sohbet ettikçe, zaten evet. Dinledikçe o pırlantayı, o meziyeti bizatihi
2: çok
0: efendim,
2: teşekkür ederim. O sizin bakışınız, sizin pırlantalığınız. Sağ olun, var olun.
0: Çok teşekkür ediyoruz. Benim. Tekrar hoş geldin ve diğer konumuzu da bekletmeden alalım evet. istersen abicim. Evet. Çok güzel, çok naif bir ses. Çok güzel bir yürek. Kıymetli Ayhan Aydın geliyor efendim kuvvetli alkışlarınızla.

0: Mahrettin bizi. Hoş geldin.
1: Gönülde temel bırakmadın. Çok sağ ol.
2: Ay hanım, 5 kere hoş geldin kardeş.
3: Çok sağ olun. Çok teşekkür ederim.
2: Evet.
0: Ay, Allah gönlüne ruhuna zeval vermesin.
3: Sağ olun.
0: Sazına, teline, sözüne maşallah.
2: Ve Ayhan diyorum ki benim için gizli bir pırlanta.
3: Çok sağ olasın.
0: Sohbet edeceğiz ama böyle kısa müziklerle araya girelim. Selahattin abim güzel bir eser seslendirecek. Hayır sende.
2: Yok rica ederim sende.
0: Ay lütfen olmaz. Allah, kırmayın lütfen, beni lütfen. Deli gönül yine ahuzar oldu diyoruz. Selahattin Alpay efendim alkışlarınızla.

0: Teşekkürler. Çok teşekkür ederim. Sağ olun efendim.
1: Yüreğine sağlık kıymetli abim. Evet, Ayhan, sen neler yapıyorsun? Çok güzel şeyler paylaşıyorsun. Bir kere ben seni sıkı sıkı takip ediyorum. Teşekkür ederim. Hem sosyal medyadan hem dijital platformlardan. Yaptığın bütün eserleri ilk dinleyenlerden biriyim yani. Onu sana söyleyeyim.
2: Çok sağ olasın. Çok teşekkür ederim.
1: Neler yapıyorsun son zamanlarda? Bizimle paylaşmak ister misin?
2: Aslında hani uzun zamandır hep stüdyo müzisyenliği ekseninde devam ediyor. Bir 13-14 yıl kadar TRT İstanbul Radyosu'nda bağlama sanatçısı olarak çalıştım. Son 2 yıldır da işte birilerinin albümleri ve konser etkinlikleri olarak devam ediyoruz aslında. Bu şekilde bir taraftan da tabii öğrenciler yetiştirmeye çalışıyorum. Kendime ait bir dershanem var. Orada ders veriyorum. Kültürümüze elimden geldiğince yani elimin döndüğünce, dilimin döndüğünce yararlı olmak için uğraşıyorum diyebilirim.
1: Hiç şüphen olmasın. Uğraşlarında kesinlikle yerini buluyor.
2: Çok sağ olasın. Teşekkür ederim.
0: Dedim ya, gizli pırlanta.
1: Sevemedim, kara gözlüm seni doyunca diyeceğiz. Birlikte söyleyelim mi? Haydi bakalım.

0: Çok teşekkürler. Meçhide Hanım da.
1: Kars yöresine doğru gidelim. Ana meni yaz ağla. Yaz ağlama güzel ağla.
0: Çiğdem Elmas için alkışlarınız. Buyurun.

0: Bravo.
1: Çok teşekkür ediyorum. Ellerinize, kollarınıza sağlık.
2: Ağzına sağlık.
1: Ayrıca Tara özellikle bir teşekkürüm olsun. Teşekkür ederim.
0: Yusuf Altun.
2: Ay hanım, herhalde şimdi seninle değil mi canım, evet, benim? Abi. Peki kardeş, buyur.
3: Çiğdem abla ritmi bayağı hızlandırdı. Ben de elimden geldiğince düşürmeye çalışacağım.
4: Ama evet, ben programın başında söyledim. Evet, evet. Ya hüzünleneceğiz, ya evet, eğleneceğiz. Türkü deryası öyle dalga dalga efendim. Evet. Sürekli dalgalandırır duygu dünyamızı.
3: Güzel iki tane türküyle devam edelim. Bir Musa hocamızı analım, Musa Eroğlu'nu. Arkasından Neşet Ertaş'ı. Bakalım.
4: Haydi bakalım, alkışlarınız Ayhan Aydın için.

0: Çok teşekkürler. Programımızın da böyle yavaş yavaş sonuna gelirken Çiğdem Elmas kardeşimiz bizim için
1: evet, acaba ne seslendirecek?
2: Yolum. Bu kez Davut Sulari ile yolum kesilsin. Evet, çünkü çok önemli Allah bir ozanımız. Allah nurlar içinde yatırsın. Gerçekten halk müziğinde duayen isimlerden bir tanesidir Davut Sulari. Onun hançeresi, sazı. O nedenle ben rahmetle yad ederken bütün Erzincanlılara da armağan olsun. Siyah perçemini dökmüş yüzüne diyelim hep beraber.
0: Alkışlarınız Çiğdem Elmas için.

0: teşekkürler. Çiğdem Elmas.
1: Ağzına sağlık canım.
0: Evet, çok az vaktimiz kaldı. O yüzden hemen eserlerimizi alalım. Çok sözü uzatmadan. Bu dünyanın devranına diyecek efendim Ayhan Aydın bizler için. Alkışlarınız Ayhan Aydın için.

0: ki geldiniz. Ayaklarınıza sağlık.
1: Şerefle verdiniz. Şerefler sağ olun.
0: Buyurunuz efendim. Sizleri şöyle alalım.
1: Elazığ'dan güzel bir anonim bir türkü. Ne diyoruz? Al almayı daldan al.
0: Efendim tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.

Tam 28 yıldır bitmek bilmeyen bir mücadelemiz var. Zamana karşı. Dışarıdan küçük, yaşayana büyük dertlerin mücadelesi. Bizim mücadelemiz küçücük bir hücrenin içinde ama dünyaları değiştirecek kadar. Bazen bir tuğlayla, bazen bir mesajla. Sonunda kazananın hep biz olduğumuz bir mücadele. Tam 28 yıllık bir mücadele. LÖSEV 28 yaşında. Sevgi, iyilik ve umutla.

0: Halk müziğinin usta ismi Selahattin Alpay.
1: Attın beni gurbetele.
0: Türkülerin sevilen sesi Hamdiye Erol.
2: Yazımı kışa çevirdim. Bak gözümde yaşa.
0: İzzet Altınmeşe. Ve Pınardağ Delen'i ağırlıyor. Türkü Deryası Bayram Özel canlı yayınla Çarşamba TRT Müzik'te.

0: Mutlu bayramlar müzik yolcuları. Şahane, müzikle, keyifle, gönlünüzce geçecek harika bir bayram diliyoruz.
1: Sağlıkla, mutlulukla, sevdiklerimiz yan başımızda olarak daha nice bayramlar geçirmeyi diliyorum. Yes.

0: Müzik Yolcuları Bayram Özel bölümüyle Çarşamba TRT Müzik'te.
1: Oradan kes, buradan kes. Bize bir şey kalmadı.
2: Bizde makas aralığı çok. Her işlemde çok kesinti oluyor.
1: Yok mu bunun bir çaresi?
3: Var. GCM Yatırım.com.tr. Gereksiz kesintiler yok. Minimum makas oranlarıyla pariteleri, altın, gümüş ve dünya borsalarına kolayca yatırım yapmak var.
4: GCM Yatırım. Geleceğime yatırım.
5: Bu salıbinde Ruffles ve Doritos patates cipsi 115 lira. Simbad kırık ceviz içi 219 lira.

0: Kıymetli izleyenlerimiz, hepinize Köprü programından sevgiler, selamlar. Anadolu'muzu, Türkmenelini, Karadeniz'i diğer diğer gezeceğiz türkülerimizle. Yine sizlere çok özel bir repertuar hazırladık. En büyük temennimiz bizlere kah sesinizle, kah gönülden eşlik etmeniz bizi çok mutlu edecektir.
1: Tabii ki. Tabii bu arada da Türk dünyasında dolaşacağız. Azerbaycan'la merhaba dedik ve köprümüz başlıyor efendim. Bizden ayrılmayın.

0: Sesine, nefesine sağlık sevgili Ahmet Tuzlu.
1: Çok teşekkür ederim sevgili Özlem
0: Yine Ingör. O güzel avazınla gurbet ellere, Türkmen eline gittik. O diyarların hasret kokusunu aldık. Şimdi ben hasret diyeceğim. Ahmet Şefik Gürmeliç'e ait bir eser. Hem teması hem duygusu çok özel. Piyano başında da çok daha duygulu olacağını düşündüm.
1: Keyifle dinliyoruz.

0: Kıymetli izleyenlerimiz, bugünlük programımızın sonuna geldik. Haftaya yine güzel eserlerle sizlerle olmak dileğiyle. Bizi yalnız bırakmayın.
1: Haftaya aynı saatte biz yine buradayız. Görüşmek dileğiyle efendim. Hoşça kalın.
0: Hoşça kalın efendim.

yalnız değil. Kuşlar yalnız uçmuyor. Bir damla suyun ardında dahası var. Biz birlikte varız. Hayatı emanet biliriz. Böyle gördük biz. Yaşadıkça yaşatmanın, enerjimizi verimli kullanmanın, yeni bir hikaye yazmanın vakti geldi. Sıfır atık bilinciyle bilgilerin deneyime, deneyimlerin enerjiye dönüştüğü Sıfır Atık Festivali başlıyor. 4-7 Haziran tarihlerinde Atatürk Havalimanı'nda buluşuyoruz. Unutma, dönüşüm seninle başlar.

0: Hoş geldin Seda.
1: Hoş buldum, teşekkür ederim.
0: Seda Düzyol
1: Sağ ol.
0: Bugün bizimle beraber. Çok mutlu oldum programa geldiğin için, bizimle olduğun için, burada olduğun için. Çok teşekkürler, ayaklarına sağlık.
1: Ben teşekkür ediyorum. Programımız da hayırlı uğurlu olsun. Çok güzel bir konsept. Fotoğraflarla, kıymetli müzisyen arkadaşlarımızla birlikte harika bir program olmuş. Emeğinize sağlık hepinizin.
0: Biz de çok keyif alıyoruz. Çok keyifli geçiyor. Değerli müzisyenlerle beraber çalmak, söylemek çok keyifli.
1: Yolunuz açık olsun inşallah.
0: Ki ilk parçamızda uzun ince bir yolda da sen bize eşlik ettin sesinle. Teşekkür ederiz. Aslında senin branşın değil.
1: Değil.
0: Bu güzel türküden sonra şimdi sen bize bir şarkı seslendir.
1: Tabii
0: Neyle
1: ki.
0: devam ediyoruz?

0: Ağzına sağlık Seda.
1: Teşekkür
0: Elinize
1: ederim.
0: sağlık
1: Evet,
0: arkadaşlar.
1: enjoy
0: Harikaydı,
1: falan.
0: çok keyifliydi. Biraz kendini anlatsana. Neler yapıyorsun?
1: Evet.
0: Nerelerdesin?
1: Ben akademisyenim. İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı'nda öğretim üyesiyim. Doktor öğretim üyesiyim. Türk müziği bölümünde. Aynı zamanda bölüm başkan yardımcısıyım. Kıymetli öğrencilerim var. Onun yanı

0: sıra konserlerim oluyor, single çalışmalarım oluyor, koro çalışmalarım var.
1: Harika.
0: Bu şekilde devam ediyorum. Branşım sanat müziği tabii ki ama.
1: Çok güzel. Yakın zamanlarda da bir single'ın çıktı.
0: Evet.
1: En son şarkı.
0: Ben söz yazıyorum, beste yapıyorum. Naçizane kendi hayatımı yazıyorum. Sonda da bir Yandım Sevdana diye bir eser single'ı çıktı. Evet, seslendirdim. Hem sözü bestesi bana ait. Daha evvelden de bir single'ım vardı, Veda Ağır diye. Onun da sözü bana ait. Bu şekilde çalışmalarım devam ediyor.
1: Akademisyenliğin devam etsin. Onu da iyice
0: İnşallah.
1: ileride yükseltmeni
0: İnşallah.
1: temenni ediyorum.
0: İnşallah.
1: Şarkılarını da yazdın, sözleri de biliyorum. Onları da bırakma bence.
0: Evet.
1: Devam et.
0: Teşekkür ederim.
1: Başarıların daim
0: Çok
1: olsun.
0: teşekkür ederim.
1: Şimdi sıra bende ve bir kendi bestemi çalacağım. Bağlamamla ve Ozan'ın eşliğinde ismi Anadolu. Onu seslendireceğim.
0: Tamam, peki dinleyelim.

0: Elinize sağlık. Zaten sizin tınılarınız hocam, yani gerçekten Ümit hocam. Anadolu çok güzel bir beste. Sizi tınılarınızı nerede duysam, nerede dinlesem, sizi görmesem de bu Ümit Yılmaz çalıyor diyebiliyoruz. Bunu sadece ben değil, tüm müzisyen arkadaşlarım, tüm öğrencilerim de aynı şekilde emeğinize sağlık. Besteleriniz çok
1: Sağ
0: güzel.
1: olsunlar, sağ olun. Ne mutlu bana onu yapabiliyorsak. Biz de bu deryada bir damlayız. Ben öyle kimseyle bir hani yarışım ya da iddiam yok. Kendi duygularımı, düşüncelerimi sazımla bütünleşerek yansıtmaya çalışıyorum.
0: Emeğinize sağlık.
1: Teşekkür ederim. Şimdi Seda Hocam sıra sizde. Ama
0: Evet.
1: ben sizin çok güzel sözler ve hikayeler yazdığınızı biliyorum. Ben bağlamamla eşlik edeyim. Siz
0: Olur.
1: bize bir şiir okuyun.
0: Çok sevinirim.
1: Hatta arkasına da bir şarkı bağlayın.
0: Tabii ki, neden olmasın.
1: Şiirden sonra hangi şarkıyı
0: Şiirden
1: okuyacaksınız?
0: sonra yine Nihavend makamında kalbe dolan o ilk bakış diyelim.
1: Peki, dinliyoruz.

sarı, gece zifir, sabah ayrı, akşam ayrı his. Ben yarım, hece sihir, gündüz ayrı, gece ayrı his. Yansam söner misin benimle? Gitsem döner misin benimle? Bitsem doğar mısın benimle? Sevsem kanar mısın benimle?

Geceye doğmak olur mu? Güneşe batmak olur mu? Bilinmeyen zamanlarda sensiz, bensiz olur mu?

Sevene gitmek olur mu? Gelene dönmek olur mu? Yarım kalan hayatlarda sensiz, bensiz.

0: Çok güzel sözler.
1: Çok teşekkür
0: Şiir de
1: ederim.
0: güzel oldu. Arkasından şarkı da ustalarla beraber
1: Çok
0: harika
1: sağ
0: oldu.
1: olun. Emeklerinize sağ olun. Teşekkür ederiz.
0: Şiirleri yazmaya devam.
1: Evet, inşallah. Ben aslında hikaye yazıyordum çok fazla. Ama sonra şarkı sözü yazmaya devam ettim. Aslında bu sözümün bir bestesi de var. İnşallah yakın zamanda da bunu single olarak çıkartmak istiyorum. O da
0: İnşallah.
1: sürpriz olacak inşallah.
0: İnşallah tabii
1: Evet.
0: ki. Şiir demişken şimdi sırada bir Yusuf Hayaloğlu şiiri ve benim bestem Yaralı Kuş adlı eseri seslendireceğim. Rahmetli Yusuf abim bana 1993 yılında şiiri vermişti. İşte benim o zaman beste yapıyorum, besteler yapıyorum işte sözlü ve enstrümantal filan. O zaman onlarla yoğun çalışıyorum Yusuf Hayaloğlu, Ahmet Kaya. Yusuf abi demişti ya Ümit sen al bunu sen de dursun bir gün bestelersin demişti. Kendi Elyası'yla verdiği bir
1: Allah
0: şiir.
1: rahmet eylesin.
0: Ben onu sonra 2000 yılında besteledim. Yıllar sonra bir albümüm çıkacaktı. Ve o şarkı da öyle çıktı. Şimdi burada arkadaşlarımla farklı bir düzenlemeyle
1: Evet.
0: o eseri seslendirelim.
1: Dinleyin.

0: Ellerinize sağlık. Çok kıymetli, çok güzel bir program oldu diye düşünüyorum.
1: Çok teşekkür ediyorum.
0: Programımızın sonuna geldik Seda.
1: Evet.
0: Sayın seyirciler, Seda Düzyol benim eşim olur. Eda'mın annesi. Müzisyen bir aileyiz. Eda ne yapıyor?
1: Eda anneanneyle dedeyle birlikte her zamanki
0: Kaç
1: gibi.
0: gündür çekimlerden dolayı çok
1: Evet,
0: göremedim.
1: evet.
0: İyi ki geldin
1: Çok
0: Seda.
1: teşekkür ediyorum.
0: Çok mutlu oldum.
1: Birlikte müzik yapmak seninle paha biçilemezdi. İnşallah kızımız da bizle birlikte çok
0: İnşallah yeteneği varsa
1: tabii
0: zaten
1: varsa ki
0: elimizden geleni
1: var diye
0: yapacağız.
1: düşünüyorum. İnşallah.
0: Çok teşekkür
1: Ben
0: ediyoruz.
1: teşekkür ediyorum. Tüm ekibinize de çok teşekkür
0: Programımıza
1: ederim.
0: renk kattın, onur verdin. Teşekkür ediyoruz. Ve son bir eserle
1: Olur.
0: veda ediyoruz.
1: Tamam peki.
0: Ne okuyorsun?
1: Yine aynı makamdan gidelim. Ateş olup yaksan da diyelim.
0: Peki.
1: Hareketli
0: Hep beraber
1: biraz. Evet.
0: arkadaşlar dinliyoruz.
1: Teşekkürler.

Şefkate açılan kapının adresi 130 yıldır değişmedi. Bu bayram siz de Darül Acize'ye yapacağınız kurban bağışlarınızla değişmeyen iyilik geleneğimize ortak olun. Darül Acize, 130 yıldır hepimizin evi, hepimizin sofrası. Bağışlarınız için 444-6080 ya da darulacize.gov.tr.

Önce halk, sonra bankayız biz. Hayatımızın başrolünde halkımız var. Tabii halkın başrol olduğu bu hayatta durum biraz farklı. Spot ışıkları yok mesela.

0: Yani ezber yapmak da yok. Ama ezber bozmak, o var işte. Fikirleriyle geleceği yeniden yazan Mert var. Söz konusu gerçek hayatsa ve orada bir Halk Bank varsa başrol Halk'tır. Ve bizde Halk ayakta alkışlanır. Önce Halk, sonra Bankayız. Halk Bank.
1: Bu salı binde Bioblast şampuan çeşitleri 169 lira. Queen bambu tuvalet kağıdı 169 lira.
2: Oradan kes, buradan kes. Bize bir şey kalmadı.
3: Bizde makas aralığı çok. Her işlemde çok kesinti oluyor.
2: Yok mu bunun bir çaresi?
4: Var. GCM Yatırım.com.tr. Gereksiz kesintiler yok. Minimum makas oranlarıyla pariteleri, altın, gümüş ve dünya borsalarına kolayca yatırım yapmak var.
5: GCM Yatırım. Geleceğime yatırım.
6: Geçici Zade sunar.

0: Ekranları başındaki çok değerli TRT müzik izleyenleri, bir hoş sedaya hepiniz hoş geldiniz, şerefler verdiniz. Sevgili Baki'cim, seyircilerimizi sen de selamlar mısın lütfen?
1: Senle bu programda olmak, ben ve arkadaşlarımla mutlu bir gün yaşıyoruz. İnşallah daha güzel programlara imza atacağız.
0: Tekrar hepinizi saygı, sevgi ve muhabbetle selamlıyoruz efendim. Bir hoş sedaya hoş geldiniz.

Harikasınız. Müthiş bir başlangıç oldu. Çok teşekkür ediyorum değerli şefim. Sağolunuz. Efendim merhabalar, merhabalar. Sizleri ne çok özledik.

0: aşk.
1: Nasıl güzel çalıyorsunuz. Ben bu program bize yetmeyecek efendim. Umuyorum ki sizler de bizim kadar ekranlarınızın başında çok çok keyif alıyorsunuzdur. Harika şarkılarımız var gerçekten. Yine benim çok severek okuduğum bir şarkı. Rüyalarda buluşuruz, bu şarkıyla kavuşuruz diyelim mi beraber?

Bravo size, bravo. Harikasınız hepiniz. Ayrı ayrı ayrı ayrı kutluyorum. Sevgili şefim, Baki Kemancı, muhteşemsiniz. Evet, hep böyle hareketliydik. Umuyorum ki ekranları başındaki izleyenlerimiz de böyle hareketlenmiştir, coşmuştur. Ama şöyle bir piyano, cello performansıyla bir slow bir şey de yapalım mı? Ne dersiniz sevgili şefim? Hadi buyurun efendim.

0: Teşekkür ediyorum sevgili Göksel Kamçı, sevgili Emir ve değerli şefim. Ellerinize sağlık, harikasınız. Hep ben mi söyleyeceğim? siz de biraz, değil mi efendim, beste size ait çok güzel bir saz eseri. Siz de biraz kemanınızı söyletin istiyorum, ne dersiniz?
1: Gönlümün gülü diyeceğiz.
0: Gönlümün gülü sizin besteniz değil, evet, mi sevgili bestem. Şefim?
1: Nacizane. İnşallah beğenilir.
0: Elbette, elbette. Evet. Biz keyifle dinliyoruz.
1: Sağ olun.

0: Bravo, bravo, bravo. Nasıl duygularla çıkıyor bu şarkılar? Kaç besteniz var desem acaba nasıl bir cevap alırım? Saymadım kaç yıl oldu gibi
1: Ya
0: mi
1: belli
0: oldu
1: sayıda
0: yoksa? Evet.
1: beste yapabiliyoruz ama hani öyle bir çok tabii iddiamız yok.
0: Estağfurullah, muhteşem bunlar.
1: Bazı hisler geldiği zaman onları notaya dökmeye çalışıyoruz.

0: çalışıyoruz. Nacizane. Beğenilirse bizim için de çok büyük mutluluk.
1: Emek verilen her şey çok kıymetli
0: Evet.
1: ve güzel. Bu da gerçekten
0: Sağ
1: duyumda
0: olun.
1: çok
0: Çok
1: harika bir
0: teşekkürler.
1: eserdi.
0: Sağ olun.
1: Gönlünüze sağlık.
0: Sağ olun.
1: Sevgili dostlar, ellerinize sağlık. Evet, bizim programımız bir yelpaze efendim ve rengarenk. Biraz şarkı, biraz hafif müzikten, biraz türkü ve şimdi biraz İç Anadolu'ya doğru gidelim. Bir Neşet Ertaş türküsü okuyalım diyoruz. Beraberce eminim ki çok keyifle eşlik edeceksiniz.

0: Geçicizade'nin sunduğu program devam edecek.
1: Amacımız butik çalışıp taze taze ürünleri satmak. Benim de bu yaşımda buraya gelmem sebebim de bir değişiklik olmasın, bir atlama olmasın, bir hata olmasın diye ben her gün buraya gelirim, az durarım ama emin olurum, buradan ayrılırım emin olarak. Kalitenin üzerine çok duruyoruz. Bütün amacım kalitemiz değişmesin. Sonra raf ömürlerini uzun da vermiyoruz. Gerçi uzatmak mümkün katkı maddeleriyle ama ona da

0: girişmiyoruz.
1: Ham madde ne kadar pahalanırsa pahalansın, biz ham maddede, reçetemizde bir eksiklik yapmayız. Reçetemiz neyse her gün aynı mal çıkar. Bizim sloganımız Edirne'nin tadı badem ezmesinin adıdır.
2: Bu salı binde Namet Dana Kangal Sucuk 315 lira. İçim %0,5 yağlı süt 42 lira 50 kuruş.

Harikasınız, muhteşemsiniz. Çok da güzel bir türküydü. Rahmet olsun Neşet Ertaş'a. Çok değerli türküler, çok değerli eserler bıraktılar bizlere. Evet, nasıl gidiyoruz şefim? Nasıl gidiyoruz arkadaşlar? Mutlu musunuz? Ben sizin gibi bir orkestra ile okumakta inanın çok keyif alıyorum. Çok gönülden söylüyorum, çok teşekkür ediyorum. Sağolunuz. Ekranları başındakiler de öyle midir acaba? Ne dersin sevgili Baki'cim? Sesleri duyar gibiyiz zaten. Nihavet yapalım mı? Hep çok severler bunu beyler ve hanımlarına söylerler. Derler ki, aman eşimi çok seviyorum ama şu şarkıyı armağan ediyorum derler. O şarkı gelsin efendim. Huysuz ve tatlı kadın.

Harikasınız. Çok çok teşekkür ediyorum. Muhteşem bir enerji. Biz efendim burada çok eğleniyoruz, çok keyif alıyoruz. Ve okudukça da okuyasımız geliyor, değil mi sevgili şefim? Sizin çaldıkça çalasınız geliyor mu? Haftaya aynı gün, aynı saatte bir hoş sedada buluşmak üzere. Allah'a ısmarladık efendim.

0: Gececizade sundu.
1: Kurban vekaletinizi Türk Kızılay'a verin. Usulüne uygun kesilen kurbanlarınız Türkiye'de ve başta Filistinliler olmak üzere dünyanın dört bir yanındaki ihtiyaç sahiplerinin sofralarında bereket olsun. Kurban bereketini yıl boyu yaşatıyorsan hilal olsun Türkiye.

0: Biraz fazla almadınız mı?
1: Bizde makas aralığı çok. Her işlemde çok kesinti oluyor.
0: Yok mu bunun bir çaresi?
2: Var. GCM Yatırım.com.tr. Gereksiz kesintiler yok. Minimum makas oranlarıyla pariteleri...

Havarahu dedik efendim. Zürriyale sınırsız ezgileri hoş geldiniz. Safalar getirdiniz. Çok teşekkür ediyorum kıymetli yol arkadaşlarıma. Efendim bu eser deyince, söylenince, ezgisi akla gelince nerelere uzanıyoruz? 70'lere, 80'lere sanırım. Bizde de öyle oldu. Türk sinemasının içerisinde de dinlediğimiz motiflerden, ezgilerden de ama Hint müziğiydi. Ve bizleri de efendim bizlerin artık repertuarında, müziğinde de yerini almıştı. Kıymetli usta aslında İzzet Altınmeşe bunu tam anlamıyla eseri farklı bir formda söylemişti. Biz de kendisinden giriş kısmına aldık efendim. Kendisinden dinleyerek yorumladık. Kabul buyurursanız seviniriz. Efendim Züleyha ile sınırsız ezgilerde daima ne diyoruz? Pasaportumuz, gönül rehberimiz, müzik, rotamız sanat. Efendim sanat diyoruz. Sanatın her türlüsünü efendim Züleyha ile sınırsız ezgilerde dinliyorsunuz, duyuyorsunuz, izliyorsunuz. Bu akşam değerli bir misafirim yine bu yıldızda sizlerle olacak. Kendisini ikinci kez ağırlıyorum. O aslında aynı zamanda da özel bir kanalda, majör bir kanalda sabah kuşağıyla sizlerin her gün huzuruna geliyor. Haftanın 5 günü sizlerle ama bizler bir yandan da onu sanatçı kimliğiyle biliyoruz programcılığının yanı sıra. Bakalım bu akşam bizlere neler anlatacak, neler yapıyor, görüşmeyeli kendisiyle. Yıldız efendim, değerli Uğur Arslan'ım buyursunlar.

Ben seni İstanbul'un kadar sevdim. Akşamları Kız Kulesi'nin, Boğaz Köprüsü'nün ışıklarında yandığımda, her yorulup düşmemde bu şehrin sokaklarına ve kalkıp her yeniden koşmamda, her mağlubiyetimde hayata, her savaşımda, barışımda, her aldanışımda, yanılışımda, ne yaşattıysam ve her ne yaşadıysam karşılığında, işte ben seni o kadar sevdim. Kaç köprü kurulduysa Asya ile Avrupa'yı birleştirip bizi birleştiremeyen, kaç kilometre ise metro hatları yüreğimin derinlerinden geçen, kaç milyon kişi sevmişse bu şehirde ve kaç aşk yarım kalmışsa zincirli kuyuda Karaca Ahmet'te, işte ben de seni o kadar sevdim. Ben seni İstanbul kadar sevdim. İstanbul kadar sevdim.

0: Burası İstanbul. Burası efendim Züleyha ile Sınırsız Ezgiler Stüdyosu. Hoş geldin, sefalar getirdin.
1: Sevgili Züleyha, çok teşekkür ediyorum.
0: Aa, tabii yaka mikrofonu olunca el mikrofonu unutuluyor değil mi?
1: Pardon ya, evet.
0: Tabii biz alışmışız yaka mikrofonuna. Evet. Biz yaka mikrofonu
1: hemen
0: kullanıyoruz.
1: Hemen eli yaklaştıralım el mikrofonunu şöyle.
0: Nasılsın hocam, iyi misin?
1: Hoş bulduk Züleyha, çok teşekkür ediyorum. Sen nasılsın?
0: İyidir abi, geldin. Evet. Gördüğün gibi nasıl bıraktıysan aynen devam ediyoruz.
1: Vallahi hiçbir şey değişmiyor, her şey daha iyiye gidiyor sende ve ekibinde.
0: Elhamdülillah.
1: Tebrik ediyorum seni. Her şey güzel. Senin hayatın nasıl gidiyor?
0: Abi gördüğün değişiklikler.
1: Çok güzel. Her şey
0: artık
1: hayırlı
0: uğurlu
1: olsun.
0: Artık biliyorsun değişiklikleri evet. Gördüğün gibi.
1: Tebrik ediyorum. Çok iyi olmuş. Hayırlı uğurlu
0: çok,
1: olmuş
0: çok
1: inşallah.
0: Çok teşekkür ediyorum. Evet. Allah razı olsun. Allah dileyenleri de nasip etsin amin, diyelim. Amin. Şimdi sevgili Uğur abiyle biz yakın zamanda yine bir programda, sevgili Melik Öcalan'ın programında bir sohbet ettik. Bir en azından hasbihal etmiş olduk ama birkaç ay oldu değil mi Ceylin?
1: Evet evet, birkaç ay oldu.
0: Hı-hı. Tabii bir kızı var ki, bir evladı var ki maşallah subhanallah, Allah nazarlardan saklasın sevgili Ceylin. Ceylin Arslan. Evet. Tabii önce anlamadım, bir baktım Uğur geziniyor. Dedim ki Allah Allah, Uğur Arslan acaba dedim bu mekanda program falan mı yapacak? Bir provaya mı geldi falan dedim. Dediler ki konukla beraber geldi. Allah Allah, ne alaka, konukla beraber niye geldi diyorum, soruyorum. Sonra gittim yanına, hayırdır abi falan dedi. Geldik dedi, yayına geldik, sizin yayına geldik. Hayırdır abi, sen konuk değilsin dedim. Hala anlamadım niye geldiğini, kime geldiğini. Çünkü soy ismini söylememişlerdi. Ceylin diye kaydedilmişti. Evet. Sonra dedi ki Ceylin benim kızım. Şoke oldum ama bir yandan da o kadar mutlu oldum ki, çok başarılı. Gencecik yaşında. Kaç oldu şimdi Ceylin?
1: Şimdi Ceylin 17 oldu. 18'e doğru ilerliyor. Konservatuvarda 4. sınıftan bu yana. Tabii yani ne derler, armut dibine düşer derler bizde. Şimdi bir çocuk evde neyi görürse aslında oraya yöneliyor demek ki. Tabii biraz genetik kodlarda olunca evde izleye izleye. Nasıl mesela fabrikatörün oğlu kızı fabrikatör oluyor. Efendim işte polisin evladı çoğu zaman polis oluyor. Esnafın ki esnaf oluyor. Müzisyenin ki müzisyen oluyor. Bizimki de herhalde öyle oldu. Çünkü çocuğun ilk öğretmeni ve en önemli öğretmeni biliyorsun annesi ve babasıdır.
0: Kesinlikle öyle.
1: Dolayısıyla çok çekiyor çocuklar baba ve anne mesleğini.
0: Ben tarzına hayran kaldım. Çok gencecik, yolun çok başında ama çok da başarılı. Dilerim gençlerimize, genç kardeşlerimize örnek olsun. Zaten senin beyefendiliğini biliyoruz. Evladının da nasıl olduğunu, duruşunu da gördük, yayında da gördük. İnşallah biz de burada ağırlayalım kendisini. İstiyoruz tabii ki. Gelir
1: çok,
0: değil mi Ceylin?
1: Çok sevdim. Melike'yi de seni de çok sevmiş. Çok teşekkürlerini ve selamlarını gönderdi. Gelir.
0: Allah razı olsun. Evet. Var olasın. Şöyle seninle sohbete devam edeceğiz.
1: Tamam.
0: Ama şöyle bir kara gümrük dinlemezsek olmaz senden.
1: O güzel. Kara gümrük bizim ilk... Bizim tüm Türkiye'ye tanıtan şiirimiz, şarkımız. Tabii bugün ben sana bir farklı bir şey yapacağım. TRT'ye ve sana özel. Son yaptığım şarkıyı da okuyacağım burada.
0: Şahane.
1: İlk defa burada okuyacağım. Dolayısıyla o zaman ilk şarkıdan başlayalım. Karagümrük'ten başlayalım o zaman.
0: Buyursunlar efendim. Yıldız sevgili Uğur Arslan'ın.
1: Hadi bakalım, canlı canlı bir Karagümrük okuyalım arkadaşlarımla.

Aslında işin aslı şöyle Hakim Bey. Aslı'yı ilk gördüğüm gün başlıyor işin aslı. Aslı bir gün benim acizane kaptan şoförlüğünü yaptığım 56 Chevrolet Taksim'e biniyor ve kara gümrüğe diyor bana. Kara gümrük o dakika gönlümün başkenti, başımın tacı, ruhumun ilacı oluyor. Delikanlıya yakışmaz. Yolculuk boyunca en ufak bir rahatsızlık ya da edepsizlik etmiyorum. Yalnız indiği yeri, yolu, sokağı, kapıyı mıh gibi aklıma çakıyorum. Oğlum diyorum bizim Chevrolet'e, bu kapıyı unutma. Bir gün ilk bu kapıda gelin araması olacaksın diyorum. Soru soruşturup, bulup buluşturup en nihayetinde Aslı'yı istetiyorum. Ama gel gelelim kızın üvey anası, bizde taksici esnafına kız yok diyor.

Allah'ın hakkı üçtür. Anam seni de yorduk ama hadi bir kez daha iste diyorum. Kapı anamın yüzüne bir kez daha kapanıyor. Oğlum bu işin aslı yok diyor. Ben de bakkalın çırağı Osman'ın eline bir mektup sıkıştırıp Aslı'ya gönderiyorum. Kaçar mısın benimle diyorum. Kaçarım diye cevap yazıyor. Mübarek cuma gecesine anlaşıyoruz. Hani yalnız gitmeyeyim, bizim kanki Rıdvan'ı da çağırayım diyorum. Rıdvan beline babadan kalma altı patlar tabancayı takıp gelmiş. Oğlum Rıdvan bu ne diyorum. Ne olur ne olmaz abi sen sür diyor. Sürüyorum, sürüyorum, açıl ey kara gümrük. Ben...

0: Kara gümrük yanıyor, herkes benden biliyor. Kara gümrük yanıyor, ya bu nedir diyor. Kara gümrük yanıyor, polis geliyor, polis kapıyı çalıyor. Polis içeri giriyor. Memur bey diyorum, kız Reşit kendi isteğiyle geldi. Memur bey tamam diyor oğlum, kıza bir şey dediğimiz yok. Kızı kaçırmasına kaçırıyorsun da kara gümrüğü niye yakıyorsun? Kara gümrüğü mü yakıyorum? Aslı bu ne diyor diyorum. Aslı hiçbir şey demiyor. Meğer bizim Aslı kaçarken telaşla yemeği ocakta unutmuş. Yemek yanmış tutuşmuş. Sonra perdeler tutuşmuş. Sonra ev tutuşmuş. Sonra kara gümrük tutuşmuş. Ver yansın etmiş bizim üvey kaynana sokaklarda.
1: Taksici Ramazan kızı kaçırdı. Mahalleyi de ateşe verdi dostlar.
0: Ya 7 yıl Bayrampaşa'da yatmak, zaman geçer geçmesine de yalandan 7 yıl yatmak 70 yıl gibi gelir kanı deliye. Atılar beni nezarete. Tez vakit sonraki mahkeme günü geldi. Hakim Aslı'ya sordu, kızım seni bu adam mı kaçırdı? Evet hakim bey. Mahalleyi de bu adam mı yaktı? Evet hakim bey. Ne evet'i Aslı? Nikah kıymıyoruz Aslı, ne evet'i? Meğer üvey anneyle üvey abi baskı yapmışlar evde kıza. Evi de mahalleyi de Ramazan yaktı diyeceksin diye. 7 yıl Bayrampaşa'da geçer geçmesine de yalandan 7 yıl yatmak 70 yıl gibi gelir kanı deliye. 3-5 güne kalmadı koptu kafamın bey kayışı. Dedim ki kendi kendime, ben buradan kaçarım. Gider bu kez harbiden kara gümrüğü yakarım. Şimdi hepiniz merak ediyorsunuz değil mi, yaptım mı yapmadım mı diye. Yaptım. Bayrampaşa'dan kaçtım. Önce gidip üvey abisinin Balat'taki kahvesini, daha sonra da üvey annesinin yeni aldığı evi, İşte efendim yapıp ondan sonra şey yaptım, üzerinize afiyet. Şimdi hakim bey, cezam neyse kaçarım. İçeride de iyi hali bozmam, sizi temin ederim. Cezam neyse yatarım, içeride de iyi hali bozmam, sizi temin ederim. 7 yıl değil, 70 yıl bile olsa yatarım.

0: Bir de Allah biliyor. Bir de Allah biliyor. Bir de Allah biliyor.
1: Peki senin bu şiiri ve bu eseri hep aynı coşkuyla, aynı aşk ile söylemene ne demeli?
0: Ya evet, şimdi tabii bu...
1: Mikrofonu unutmuyoruz.
0: Bu ilk aşk tabii ki. Yani bu biraz dramatik bir şey, tiyatral da bir şey. Yani şiirli bir şarkı. Bunu duyunca insanlar, Allah rahmet eylesin, Osman Yağmur Deli, gel hemen bunun dizisini çekelim demişti. Dizisini de çekmiştik bunun.
1: Mekanı cennet olsun. Mekanı cennet olsun.
0: Dolayısıyla... beni her defasında aynı şekilde heyecanlandırıyor bu ilk göz ağrısı.
1: Şahanesin. Şöyle bu heyecanı hemen diri tutalım. Seni biraz soluklandırayım.
0: Tamam.
1: İki eser yorumlayacağım, ardından Yıldız'ı tekrar sana.

0: bırakacağım. Aynı coşku ve aynı aşk ile iki eser daha isteyeceğim. Peki, senden.
1: Tamam.
0: Buyursunlar efendim, Uğur Arslan. Bugün efendim Züleyha ile Sınırsız Ezgiler'de konuğumuz. Biz şöyle uzanalım, hiç söylemediğimiz bir eseri yorumlayacağız efendim. Ama önce sevgili Osman Tokmak Üstadımız, buyursunlar.

0: Çok teşekkür ediyorum. Uğur, abi öyle bir dinliyordun ki sanki böyle gitmişsin başka diğerler.
1: Daldım,
0: hayırdır?
1: Gittim vallahi, o kadar güzel söylüyorsun ki böyle. Söylediğin her yere gittim şu an.
0: Çok teşekkür ediyorum. Ben böyle bir an sarı saç dedim. Bir dönüp Osman abiye bakasım geldi. Ah o saçlar taranır mı? Sarı renge boyanır mı diye. Osman abi artık sana takılacağım. Aileye hoş geldin. Züleyha ile tanıştın artık. Yani tanışıyorduk tabii görevde ama bakanlıkta tabii ki. Ama burada da artık biz seninle sık sık hasbihal edeceğiz. Nasıl ekiple?
1: Ekip çok güzel. Ve çok güzel çalıyorlar. Bak hiç prova yapmadık. Ne güzel bir kara gümrük çaldılar sağ olsunlar. Gerçi kara gümrük ilk çıktığı zaman onlar hepsi ilkokuldaydı herhalde.
0: Deme şunu deme abi deme. Bak ama ben saygıdan hürmetten güzel. Abi diyorum. Yoksa demem yani.
1: Evet.
0: Uğurcuğum derim ama saygısızlık addediyorum kendime bunu. Yaşça büyüksün.
1: Olsun nasıl istersen.
0: Tabii ki dolayısıyla sana Uğur demek bana şey geliyor, zul geliyor. Kendimi kötü hissediyorum şu an burada. O yüzden eksik abi olun. Diyorum hürmetten saygıdan bunu da söyleyeyim bu arada. Bu arada haftanın 5 günü hala yayındasın.
1: Evet.
0: Maşallah diyorum sana. Ve kaç saat yayındasınız? 3.30 mu?
1: Biz tabii 10.30'da başlıyor canlı yayın 1.30'a kadar.
0: Maşallah.
1: Yani 10.30, 11.30.

0: Yani günde 3 saat en az. Bir saat de öncesinde özeti var, yarım saat herhalde. Bir saat.
1: Bir de sizin hazırlığınız var, gidiyorsunuz.
0: Tabii hazırlık da var. Sabah 6'da kalkıyorum ben. Hep Allah'a dua etmiştim. Allah'ım sabah 6'da erken kalkacağım, bir işim olmasın diye oldu. Ve yaklaşık 1,5 senedir sabah 6'da kalkıp yollara düşüyorum. Benim evim uzakta. İstanbul'un ben neredeyse Bulgaristan tarafında oturuyorum. Oradan Maslak'a böyle 1,5 saat yol gidiyorum trafikte her gün ve öyle dönüyorum. Günde 3 saat.
1: Ben o 1,5 saatte neler neler antrenmanımı yaparım, koşarım, kitap okurum, dizi izlerim bir tur.
0: Ben de kahvaltıyı yola bırakıyorum. Yolda ediyorum zaten. Yolda kahvaltı kurup kaldırıyorum.
1: En güzelini yapıyorsun. Ama keyifli bir iş yayıncılık. Canlı yayın dinamiği başka. Evet.
0: Yani ben bu işi herhalde sevmişim ki yıllardır. Yani sunucu başladım, sunucu gidiyorum. Yani bilmiyorum, bu kadar 20-25 yıl, 30 yıl aynı işi yapan hiç kimse var mı? Herhalde çok sevdiğim şey. Ya çok tembelim ya da çok seviyorum. İkisinden biri yani.
1: Yok yok, çok seviyorsun. Rabbim öyle dağına göre verilmiş karlarını. Ama şöyle söyleyeyim. Evet. Bana da sorsan herhalde ben de canlı yayın canavarı olarak herhalde yayını tercih ederdim. Çok seviyorum söylemeyi. Evet. Ama o yayıncılık başka bir şey. Araştırmak, yazmak, çizmek, yeni bir şeylerle uğraşmak, insanlara temas etmek. Hani benim hayalimdeki konsept farklıydı. Hani içimde ukde kalan, yapmak istediğim şeylerden biri bu. Hep onu diyorum. Allah'ım bunu yapmadan bana nasip etme. Yani tam anlamıyla, çünkü içimde ukde kalan işlerden biriydi. Ben 100 bölüm bir yayın yaptım. Canlı yayın sabah kuşağında. Evet. Ben de öyle sabah 5'te namazla kalkar yola koyulurdum. Ama çok keyif alırdım, çok mutluydum. Onu bir daha yapmadan diyorum ki Allah'ım benim canımı alma. Çünkü çok sevdiğim işlerden biriydi bu.
0: Ya ama erken kalkmanın ne kadar güzel bir şey olduğunu ben 2 senedir görüyorum. Tabii daha önce kalkıyordum ama yatıyordum tekrar. Şimdi kalkıp güne devam etmek... insanı genç ve dinç tutan bir şeymiş, onu gördüm ben.
1: Ne kadar güzel.
0: Gerçekten erken kalkıp güne devam etmek genç ve dinç tutan bir şey ve bir günü 2 gün gibi yaşıyorsunuz. Yani öğle saatlerine kadar neredeyse bir günlük iş oluyor. Öğleden sonra bir gün daha size kalıyor neredeyse. Çok güzel bir şeymiş.
1: Sabah tavsiye bereketi ediyorum. Diye bir şey var, evet, ya ben ona öyle çok inanıyorum. Şöyle seni yıldızda bırakıyorum.
0: Peki.
1: Ve ardından tekrar seni ziyarete geliyorum. 2 eser alacağız senden. Ardından tamam, tekrar yıldızda buluşacağız.
0: Peki.
1: Buyursunlar efendim, Yıldız Uğur Arslan'ın

Bak kardeş, şimdi beni iyi dinle. Kim demiştir ki gözden ırak olan gönülden ırak olur diye. Sen onun gönlündeysen eğer, Yemen'de de olsan onun yanındasın. Sen onun gönlünde değilsen eğer, yanında da olsan Yemen'de sayılırsın. Öğrenirsin bir gün kardeş, gerçeği öğrenirsin bir gün. Aşkı, acıyı, aşkın acısını, hayatı, her canlının ölümü tadacağını ama sadece bazılarının gerçek aşkı tadacağını öğrenirsin. Sorsan şimdi desen ki gidenler ne zaman döner? Üzülme der Mevlana ve devam eder. Kaybettiğin her şey bir gün başka bir surette geri döner.

0: Teşekkür ederim, sağ ol.
1: Nefesine sağlık. Şimdi senden iki farklı formda dinledik. Evet. Ben ilk kez Kara Gümrük dışında senden eser dinledim bu arada, onu da söyleyeyim.
0: Evet.
1: Şimdi, niye dinlemedik şimdiye kadar abi?
0: Eskiden hep şiir okuyorduk, çok şiir okuyorduk.
1: Evet.
0: Eskiden şiir dinleyen, şiir seven de çoktu. Mesela bir konser salonunda insanlar otururlardı, 2,5 saat şiir dinlerlerdi. Şimdi o dikkati sağlamak çok zor artık. Çünkü biliyorsun artık zamanımızı çok dikkat dağıtan öğeler çok fazla.
1: Kesinlikle.
0: Hayatta. Sosyal medyada kaydırma süremiz 5 saniyeye indi. Hatta 2 saniyeye indi. Dolayısıyla 2,5 saat şiir okuyarak insanları tutmak mümkün değil. Biz artık o şiirleri şarkılarla okuyoruz, türkülerle okuyoruz, türkü şiir, şarkı şiir yapıyoruz. Hatta zaman zaman sadece türkü, sadece şarkı yapıyoruz. Öyle devam ediyoruz şu an.
1: Tabii
0: şekilde.
1: Daha önceki konsepte seninle sadece şiirleri.
0: Evet.
1: Sen şiirleri söylemiştin, evet. Ben türküleri, şarkıları söylemiştim. Dolayısıyla biraz şimdi baktım, Allah Allah dedim, biz de okumamıştı. O yüzden bunu söyleme ihtiyacı hissettim ama güzel olmuş. Var mı böyle yine yakın zamanda yapacağın çalışmalarda? Birazdan yeni eserin gelecek,
0: evet.
1: İki eser sonra, yani bir 10 dakika sonra senin ilk, aslında yani şimdilerde yakın zamanda çıkardığın ilk eser geliyor.
0: Evet.
1: O nasıl bir form?
0: O nasıl bir form? O romantik bir form. Duygusal, biraz delikanlı.
1: Ama.
0: Yok, arabesk değil. Aslında sözü müziği tanıdığımız da birine, Uğur Işıl'a ait bir şarkı o.
1: Aa, üstadın.
0: Evet.
1: Uğur abiye de selam olsun. Oraya, çok severiz
0: buradan
1: kendisini.
0: Buradan bizlerden de selamlar, saygılar. Çok sevdim onun bir şarkısını. Dedim bunu ben okuyacağım valla. Oku dedi o da.
1: Biz de bir Uğur Işıl'ak akşamı yapalım ya. Uğur abiyi arayayım. O geliyorsa geliyor, beraber söyleriz. Şereflendiriyorsa bizi. Gelmiyorsa Uğur Işılak şarkılarını biz söyleyelim burada.
0: Gelir, niye gelmesin?
1: Ustaların,
0: gelir. Söyleriz, gelir. Beraber gelir. Uğur Işılak'la beraber
1: hemen
0: geliriz.
1: Hemen Uğur abiyi arıyoruz.
0: Evet, Uğur.
1: Bir Uğur Işılak akşamı
0: yapalım. İki Uğur'un arasında sen dilek tutarsın falan.
1: Allah Allah, konsept hazır burada.
0: Evet.
1: Cansın, var olasın. Evet. Şöyle seni küçük bir soluklandıracağım. Sonra ardından seninle, senin yeni eserinle burada.
0: Tamam.
1: Seni dinleyeceğiz, ardından beraber finale gideceğiz. Artık son bloğa doğru gideceğiz iki eserden sonra,
0: tamam.
1: Olur mu?
0: Peki, hadi bakalım.
1: Buyursunlar efendim. Şöyle biz de uzanalım bir. Tabip sen elleme benim yaramı diyeceğiz. Hemen ardından bir göğe bakan eseri gelecek. Turnalar diyeceğiz efendim. Finalde de bizi iki hareketli eser bekliyor. Sevgili Uğur Arslan'la beraber söyleyeceğiz. Buyursunlar.

0: Çok teşekkür ediyorum dostlar, var olasınız. Şöyle sevgili Uğur abimi şöyle yıldıza doğru alıyorum. Eserini icra edecek değil mi? Şimdi ilk kez yorumlayacağın eserin geliyor burada.
1: Tamam, ilk kez yorumlayacağım eserim yeni albümümüz, yeni single'ımız diyelim bu, yeni şarkımız. İnşallah beğenirler.
0: Ardından senin yıldızla buluşacağım, son bloğa gidiyoruz.
1: Tamam.
0: Veda edeceğiz.
1: Peki o zaman.
0: Buyursunlar efendim.
1: Tamam.

Hiç düşünme neredeyim, bıraktığım yerdeyim. Etrafımda yarasalar, bulanık nehirdeyim. Lanet bir şehirdeyim, sana çok ihtiyacım var.

0: Bu eser Uğur abinin eseri. Uğur, evet, Işılak. Uğur Işılak. Şiir senin.
1: Yok, söz de onun, müzik de onun. Şiir zaten onun yazdığı, sözler okunuş.
0: Sözler,
1: şiir
0: sözler,
1: evet,
0: okunuş. Hı-hı. Şahane. Ağzına yüreğine sağlık. Ederim. Yolu bahtı açık olsun. Abi, ayaklarına ederim. Sağlık. Çok çok teşekkür ediyorum.
1: Sen sağ ol, eksik olma.
0: Bizden efendim bu haftalık bu kadar. Son sözlerimiz böyle olsa ama biz Zühtü ile veda edeceğiz. Ben sana yandım Zühtü diyeceğiz sevgili Uğur abimle beraber. Efendim bir sonraki hafta görüşünceye de kendinize iyi bakın, güzel bakın. Allah'a emanetsiniz.

0: Bu topraklar yaşıyor. Çalışıyor. Üretiyor. Bir millet doğuyor. Yürüyor. Koşuyor. Bir ritimle ayakta duruyor. Ama bu ritim yavaşlıyor. Evler sessizleşiyor. Okullar çocuk seslerini arıyor. Bir ülkenin ritmi insanla başlar. Aileyle köklenir. Nüfusla güçlenir. Türkiye'nin ritmi durmayacak. Hikayemiz yarım kalmayacak.
1: Oradan kes, buradan kes. Bize bir şey kalmadı.
2: Bizde makas aralığı çok. Her işlemde çok kesinti oluyor.
1: Yok mu bunun bir çaresi?
3: Var. GCM Yatırım.com.tr. Gereksiz kesintiler yok. Minimum makas oranlarıyla pariteleri, altın, gümüş ve dünya borsalarına kolayca yatırım yapmak var.
4: GCM Yatırım. Geleceğime yatırım.

0: Mutlu bayramlar müzik yolcuları. Şahane, müzikle, keyifle, gönlünüzce geçecek harika bir bayram diliyoruz.
1: Sağlıkla, mutlulukla, sevdiklerimiz yan başımızda olarak daha nice bayramlar geçirmeyi diliyorum. Yes.

0: Biz müzikle doğduk.
1: Kesinlikle öyle. Bu Allah'ın vermiş olduğu bir lütuf, bir tutkudur.
2: Yıllardır soruyorum bu soruyu kendime. Allah'ım bu düdüğü.
3: Eskimeyen şarkılar bayramın birinci günü TRT Müzik'te.

0: Bir ses düştü bu topraklara. İnce, kırılgan ama bir o kadar narin. Bir kadın çıktı sahneye. Kelimeleri kalbine batıra batıra söyleyen. Aşk dedi, içimizi titretti. Ayrılık dedi, boğazımızı düğümledi. Umut dedi, hadi yeniden başladık. O sadece şarkıları söylemedi. Her notada biraz daha bize anlattı. Minik serçe dediler ona ama o koskoca yalnızlıkları kanadında taşıdı.
1: Müzik yolculuğumuza Sezen Aksu'yla başlayacağız ve onun aslında bir bölüme sığmaz o güzel bestelerini, sözlerini, o güzel duygularını ifade ettiği eserleri hep birlikte çalıp söyleyeceğiz. Ama ben ona hep diyorum ki Sezen Aksu dediğimiz zaman duygularımızı bize şarkılarla anlatan kadın. Bazen konuşamıyoruz ama onun şarkısında öyle güzel hayat buluyoruz ki gerçekten Türkiye için en önemli bestecilerden, kadın seslerinden, söz yazarlarından bir tanesi. Efendim,

bildiğimiz gibi bu akşam Sezen'e yolculuk edeceğiz. Ve şimdi yolculuk ederken vazgeçmenin o güzel halini de kıymetli orkestramız ve sevgili Ahmet Baran'dan dinleyeceğiz. Buyurun arkadaşlar.

Gönüllerinize sağlık. O kadar güzel icra edilince gerçekten eminim ekran başındaki dostlarımız da sizlerle birlikte söylemiştir diye düşünüyorum. Ve Sezen Aksu'yu diyorum ya, anlatmaya ne programlar sığar ne repertuarlar biter. Denizli'de başlayan yolculuğu ve azimle her seferinde müziğe geri dönmesi aslında tamamen başka yerlere

0: doğru savrulan hayatı, ama sonrasında da Türkiye'nin kazandığı o minik dev kadın Sezen Aksu. Çok şanslıyım ki onunla çok güzel vakitler geçirdim. Hangimizin hayatında eşlik etmediği bir anımız vardır ki?
1: Bence yoktur ve iyi ki de yoktur. Öylesine derin, öylesine kadim, öylesine derinlikli bir müziğin, sözlerin bize anlatıcısı olmuş ki ne şanslıyız biz de her
0: Evet.
1: tarzda, her ama bir de tabii ki az önce Burç Bey'le de onu konuşuyorduk. Birlikte çalıştığı müzisyenler de onun kalibresinde o
0: Evet.
1: kadar Türk pop müziğini başka bir yere taşımış ki
0: Evet.
1: hala biz onların eserlerini, aranjelerini zevkle, şevkle çalmaya, yine bizden sonraki nesillere de aktarmaya devam ediyoruz.
0: Gerçekten özel yaratılmış insanlardan bir tanesi Sezen Aksu ve eminim şimdi söyleyeceğim eserde de ekran başı bana eşlik edecek ve sizlerin o güzel eşlikleriyle diyeceğiz ki adı bende saklı.

0: Evet,
1: gönlüne sağlık.
0: Sevdiğim şarkılardan bir tanesiydi. Çok teşekkür ediyorum. İnşallah ekran başında bizleri dinleyen dostlarımız da şöyle benimle birlikte minik minik eşlik etmişlerdir.
1: Bence minik minik değil, gerçekten candan ciğerden eşlikler gelmiş olabilir. Bizim için çok kıymetli o eşlikler. Bu bölümün devamında da sizlere de bir hayli görev düşüyor tabii ki. Şimdi sırada gidemem diyor ama nasıl bir gidememek o acaba? Biraz bahseder misin?
0: Aşkın her türlü halini o kadar güzel anlatıyor ki sevgili Sezen Aksu. Biz de yaşamamız gerekmiyor. Bir film sahnesi gibi o anı bize izlettiriyor. Biz de o şarkıların içine giriyoruz. Ve hayatımızda gidememi belki bir sevgiliye, belki bir çocuğa, belki bir anneye, belki çok sevdiğimiz arkadaşımıza söylüyoruz. O yüzden gelin sizler şu kalbinizin içinde kime gidemem diyorsanız ona söyleyin. Hadi o zaman hep
1: gidemiyoruz.
0: Birlikte
1: buyurun.
0: Söyleyelim gidemem.

0: Ellerinize sağlık. Ağzına sağlık. O nasıl bir gidememek
1: yine? Çok teşekkür ederim. Vallahi böyle şahane orkestra olursa ben de söylemeye çalışıyorum gerçekten. Yani yanlarında. Sevgili Burç'cum çok teşekkür ediyoruz ve kıymetli arkadaşlarımız. Gerçekten her hafta hep söylediğim gibi titizlikle hazırlanıp sizlerin önüne çıkıyoruz. Ve Sezen Hanım'la ilgili önemli bir dipnot, aslında birlikte de çok konuşmuştuk. Rüştü Şarda ilk hocası.
0: Evet.
1: Ve 17 yaşında bir İzmir'de dersler almaya başlıyor. Fakat Rüştü Hoca diyor ki ona, hem edebiyat dersi hem de müzik dersi almaya başlıyor. Rüştü Şarda diyor ki, adın ne kızım diyor, Sezen diyor. Sonra o S'leri düzeltmeye çalışıyor sürekli. Ve gerçekten hayatında Türk müziği çok önemli bir yerde. Bir akşam da oturduğumuzda bana öyle güzel eserler söyledi ki böyle ben de kala kaldım. Müthiş bir repertuar var. Zaten her dilde her şarkıyı seviyor. Aynen şunu hep söylüyor. Biraz önce söyledik ya, acıdan geçmeyen şarkılar biraz eksiktir. Hep dediği şu, eğer siz onu hissetmiyorsanız karşı hiç hissetmez ve rol yaptığınızı o kadar iyi anlar ki onu da ayırır, kenara koyar.
0: Biz ne onsuz aşık olabildik ne ayrılık acısı çekebildik. Gerçekten öyle bir figür. Her şarkısında böyle ruh fotoğrafımızı, gönül röntgenimizi çekip adeta önümüze koydu. İçimizde evet. Ne var, dışımızda ne var, onun şarkılarında bunu anladık. Şimdi eğer müzik yolcuları ekran başında şöyle hafif hafif yerlerinden bir kımıldadıysa, biz o milyonlara mal olmuş Sezen Aksu eserlerinin nakaratlarını sevgili orkestra arkadaşlarımızla birlikte çalacağız. Ve ikinci dönüşteki tekrarlarını da ekran başındaki müzik yolcularından dileyeceğiz. Dostlarımız buyursunlar. Birler bizde, ikiler sizde efendim.

0: Ağzına sağlık.
1: Çok teşekkür ederim.
0: Sevgili dostlarım, ellerinize sağlık, gönüllerinize sağlık. Biliyorum ve diliyorum ki ekran başındaki sevgili dinleyenlerimiz de bugün bu muhteşem kadının hislerini bir kez daha gönüllerine nakşetti. Az önce çalarken şunu düşündüm. Yani bir müzisyenin bir

0: Bestekarın ya da bir icracının, yorumcunun kaç tane hiti olabilir diye.
1: Değil mi?
0: Kafamdan böyle bir kendimce bir istatistik kurdum ama hemen hemen her şarkısı hit olması da başka bir duyuş, başka bir ilahi hatla kurduğu bağlantının da bize bir göstergesi olsa gerek.
1: 1990 yılında harika bir albüm yapmış ve albümde şimdi okuyacağım eser var ve bu eserle de gerçekten rekora koşmuş bir albüm, her albümünde olduğu gibi. Yine ekranları başında bizleri izleyen izleyicilerimizin şöyle yüreklerini titretecek ve derinden bir ah çektirecek bir eser. Kavaklar diyeceğiz efendim.

0: Ah, sadece kavaklar değil bence. Bizleri dinleyen, izleyen sevgili dostlarımız da ekran başında derin bir ah çektiler. Ağzına sağlık.
1: Çok teşekkür ediyorum. Sizin de güzel eşliklerinize sağlık.
0: Hayat herkese bir bahar için bir şans veriyor diye tahmin ediyoruz.
1: Evet.
0: Yeter ki kalbinizi açmayı ve gelen mesajlara açık olmayı bence bilmek, tanımak lazım. Tabii ikinci bahar deyince de gerçekten ikinci bahar ismiyle de özdeşleşen harika bir dizi filme şahitlik etti. Çok kıymetli Sultanımız Türkan Şoray ve Şener Şen'in başrollerini paylaştığı harika bir diziye de adını vermiş oldu. Sultanımızın bizi izlediğini biliyorum. Kendisine de buradan bir selam göndererek sevgili dostlarımızın ekran başındaki kıymetli müzik yolcularında eşlikleriyle ikinci bahar yaşıyor ömrüm, gel benim yârim, oluver şimdi desek. Şöyle bir cello taksimiyle Hicaz makamının o duygusuna doğru geçsek, sonrasında neler olacağımızı hep beraber keşfetsek harika olur değil mi dostlar?
1: O zaman sahne sizin. Buyurun.
0: Buyurunuz efendim.

Evet, ikinci bahar sanıyorum ekranları başında bizi izleyen izleyicilerimizle daha da bir güzelleşmiştir diye düşünüyorum. Diyoruz ya işte aşk eşittir Sezen Aksu, ayrılık, umut, hayal, özlemek hepsi Sezen Aksu'ya çıkıyor. Ama öyle güzel bir şarkı sözü yazmış ki, diyor ki ne seninle ne sensiz. Ne ayrı, ne yan yana. Sonra diyor ki, her şey bir anda anlamsız gelecek ve işte biz o gün tükeneceğiz. Sanıyorum benim kalbimde yaşattığı duyguları sizler de yaşıyorsunuzdur. Fazla söze gerek yok. Hadi buyurun okuyalım bu güzel şarkıyı.

0: Aman Allah'ım, hakikaten bitmesin, tükenmesin bu sevda, bu gayret, bu gönüllerde o bahar dalları gibi açan çiçekler. İyi ki müzik var, iyi ki bu duygular var, iyi ki böyle yorumcular, böyle besteciler, böyle müzisyenler var.
1: Sezen Aksu'nun hayatına doğru, onun bize anlattığı o güzel aşk şarkılarına doğru yolculuk etti. Sizler de bize bu yolculukta eşlik ettiğiniz için çok teşekkür ediyoruz efendim. Haftaya yine aynı gün ve aynı saatte görüşmek üzere diyoruz. Ve şimdi de diyeceğiz ki...
0: Değer mi hiç? Üzülmeye, ağlamaya, dertlenmeye
1: hiç
0: değer
1: değmez.
0: Mi hiç? Gerçekten değmez. Gamı, tasayı eskiciye satın. Müzik yolcularıyla bizimle kalın. Buyurun dostlar.

0: Mutlu bayramlar müzik yolcuları. Şahane, müzikle, keyifle, gönlünüzce geçecek harika bir bayram diliyoruz.
1: Sağlıkla, mutlulukla, sevdiklerimiz yan başımızda olarak daha nice bayramlar geçirmeyi diliyorum. Yes.

0: Benim yaptığım başarıya konmak Yavuz abi.
1: Ya
0: Son
1: estağfurullah.
0: finalde bir girdim. Ben de söylediğime getirdim lafı.
1: Sevgili seyirciler, hepinize iyi akşamlar diliyoruz. Bu akşam da yine beraberiz. Bu akşam yine güzel bir türküyle açtık. Ben çok severim bu türküyü. Güzel bir repertuar söyleyeceğiz yine ben ve arkadaşlarım. Ama tabii çok özel, kıymetli bir konuğum var.
0: Estağfurullah abi.
1: Oyuncu, hem tiyatrocu, hem sinemada her yerde görüyorsunuz, hem komedyen de diyebiliriz. Önder Açıkbaş kardeşim bugün
0: Sağ
1: konuğum.
0: olun.
1: Hoş geldin Önder.
0: Hoş buldum Yavuz abim.
1: Nasılsın
0: Büyülü bir
1: üstad?
0: dünyanın içindeyim. Abilerime de sonsuz hürmetlerimi iletiyorum. Çok güzeldi. Program başlamadan önce herkes sana çok soru sordu. Kimse bana bir şey sormadı. Boynum bükük kaldı. Ama çok havalı gerçekten. Hiç kolay değil. Ben hayatımda ilk defa böyle profesyonel bir şeyin içindeyim. Yani sevgili izleyicilerimiz lütfen dediğime inanın. Program başlamadan önce böyle dantel nakşeder gibi santim santim ilerliyorlar parçayı bu kadar kusursuz söylemek için. Herkes sonsuz profesyonel. Hepsine sonsuz tebriklerimi sunuyorum. Ondan ziyade tabii Türkiye'de böyle programlara çok ihtiyaç var. Ben türkü aşığı biriyim. Repertuarım çok geniş değil Yavuz abi ama rahmetli babam mesela Kara Tren'i çok severdi. Hatırım için bugün onu söyleyeceğiz. Bu tür programların insanlara neşe verdiğini düşünüyorum. O yüzden iyi ki böyle bir program yapıyorsun diyorum sana.
1: Evet. 6 yaşından beri ailenle beraber beraber Türkiye'ye dönmüşsün. Nereden döndün?
0: Almanya'da doğdum ben Yavuz
1: Almanya'da
0: abi.
1: doğdun, değil mi?
0: Ben Almanya'da doğdum. 6 yaşında rahmetli babamla anam, ömrü uzun olsun, Türkiye'ye döndük. Sonra işte Beşiktaş'ta oturduk dedemlere yakın. Sonra Bostancı'ya geldik. Kadıköy yakasında öyle orta halli bir ailenin çocuğu olarak büyüdüm. Anam babam işçidir benim Almanya'da. Fabrika işçisiydi. Ben en
1: Babanı ne
0: küçükleriyim.
1: zaman kaybettin Önder?
0: Babam gideli 9. ayı 27 Şubat'ta yeni oldu. Ben babama
1: Yapma
0: çok düşkün bir adamdım.
1: ya.
0: İşte BKM Mutfak'ta ilk kurucu tayfadanım ben. BKM'nin mutfak ekibinin. Orada uzun yıllar babamı anlattım. Babam çok tatlı bir adamdı. Mekanı cennet
1: Allah
0: olsun.
1: rahmet eylesin.
0: Allah razı olsun abi. Benim için de çok kıymetli bir insan. Herkesin babası çok kıymetli ama benim babam çok eğlenceli, çok da naif bir adamdı. Hiçbir günden bir güne bizim evimizde babam kaynaklı bir sorun yaşanmadı yani. Öyle sakin, sessiz. Annem pek gürler benim. Annem böyle eser durur, eser durur. Babam hep onları böyle sakin olun derdi. Ben babamdan bir nasihat aldım. Benim babam çok pedagojik büyütülmüş bir adam değildi. İlkokul mezunu bir adamdı ama çok sakin ve naif bir ruhu vardı. Bana hep fazla zıplama oğlum derdi. Bu fazla zıplamayı abi ben her şeye adapte ederim. Yani hayatımda aşırılığa gidecek her yerde babamın o lafı gelir. Ben de nedense babamın o lafıyla çok böyle sakin
1: Repliğin de olmuştur hayatım boyunca.
0: oldu. Benim evimde buzdolabımın üstüne yazı yazılabiliyor. Öyle bir buzdolabı aldım ben. Tahta kalemiyle yazılıyor,
1: Evet.
0: siliniyor falan.
1: Evet,
0: Onun
1: bende de
0: üstünde de
1: var.
0: fazla zıplama oğlum yazar.
1: 98 yılında mı başladın profesyonel hayatına?
0: Abi ben
1: Yoksa daha mı eski?
0: yo yo işte 98 yılı falan tabii ikinci baharda Şener abiyle Türkan Hanım'ın o başrolünü oynadığı Eşsiz dizide ben Vakkas Garson'u oynayarak başladım.
1: Evet, biliyorum.
0: Ondan sonra işte BKM Mutfak başladı. 4,5-5 yıl orada çıktım. Sonra TV8'de işte Okan abiyle Disko
1: Bir Demet
0: Kralı'nda
1: Tiyatro da
0: partnerdim.
1: var galiba.
0: Tabii BKM'deyken
1: Tabii.
0: Bir Demet Tiyatro'da oynadım. Yeni Bir Demet Tiyatro'da. Hatta Yılmaz abinin partneri oldum ben. Mahallede işte Fehmi diye bir herifi oynadım. Ondan sonra da işte kendi filmlerimi yazmaya başladım. Şimdi Bilal'le beraber Hep Yekleri yapıyoruz. Çok da seviliyoruz. Özellikle dijital platformlarda hatırı sayılır bir başarıya sahibiz. Ondan ziyade işte kedi besliyorum, spor yapıyorum kız arkadaşımla. Yürüyüşler, koşmalar,
1: Kedi
0: hoplamalar, zıplamalar.
1: evde var mı?
0: Abi kedimiz evde yok.
1: Dışarıda.
0: Bahçede bizim
1: Ha,
0: 12 tane
1: bahçede.
0: yakın kedimiz var. Onların hepsinin özel beslenmesi. İşte veteriner ihtiyacı olursa onlarla ilgilen falan.
1: Ne
0: Hayat
1: güzel.
0: akıyor, geçiyor be
1: Benim
0: abi.
1: evde iki kedi var. Bir erkek bir dişi. Bir de köpeğim var.
0: Ah çok güzel.
1: Üçü bir anlaşıyorlar.
0: Abi bir annem onu söylüyor. Oğlum diyor bunlar eskiden birbirini yerdi diyor.
1: Bak,
0: Şimdi ne oldu bunlar? Hepsi dost
1: ilginç bir
0: oldular.
1: şey var birader. Mia ilk dişi kedim siyah beyaz. O ilk yani Puik benim köpek ilk de. Sonra Mia geldi kedi ilk kedim. Puik biliyorsun Kaptan Swing'in Mr. Bluff'ün köpeğidir. Çizgi roman okuyanlar bilir.
0: Ha ben bilmiyordum
1: Puik
0: abi öğrenmiş
1: özel
0: oldum.
1: bir isimdir yani.
0: Eyvallah.
1: Oradaki köpekle de aynı.

0: Eyvah.
1: çeşit benim köpek. Şimdi Mia geldikten sonra böyle bir hafta falan böyle biraz hırlaştı, pıhlar mıhlar şu bu falan, sonra çok iyi anlaştılar.
0: Ya
1: Aradan
0: abi.
1: birader 2 yıl geçti. Eve Balım diye bir erkek kedi aldık. Şimdi son 1 yıldır anlatıyorum sana. Mia erkeği Puyik pek şey yapamadı. Mia ile çok oynaşıyorlar ya. Mia'nın biraz canı acıdı mı gidiyor o erkek kediyi bir kovalıyor benim Puyik.
0: Tabii kardeşi belliydi.
1: Tabii Mia'yı koruyor abi şu anda, çok ilginç.
0: Abi hayvanlar dünyasında çok güzel bir güncelleme geldi. Kediler, köpekler, yunuslar, köpek balıkları herkes arkadaş oldu. Bir insanlar tam beceremedi
1: Arkada bir de
0: sorunsuz
1: kuşlarımız
0: geçim.
1: var birader, şeyde
0: Muhabbet
1: martı
0: kuşu mu?
1: yok. Arka pencere böyle bir çatıya bakıyor bizim.
0: Ha.
1: O çatıda martılar geliyor. Biz her sabah onları
0: Onlar da
1: alıştırdık.
0: pandemide alıştılar Yavuz
1: Evet,
0: abi
1: martı.
0: yeryüzeyine. Bizde de muhabbet kuşu besleme şeyi vardı Almanya'dan beri. En son artık dedim ki anneme, çünkü öldüğünde kendimize gelemiyoruz abi. Yani ben en son muhabbet kuşumu veterine yetiştirirken dörtlüleri yakmışım, korna, ölme çiço, kurtaracağım seni falan. Çiçeği kurtaramadık, cenazesi düzenlendi, kazdım, gözyaşlarıyla koyduk. Abi insan atlatamıyor yani,
1: Zor birader.
0: çok
1: Ben de
0: acayip.
1: benim çocukluğumdan beri annemin herhalde bir 10 kedisi olmuştur. Bizim evimizde hep kedi vardı.
0: Ben kedinin bereketine de inanırım Yavuz
1: Evet.
0: abi.
1: Evet, aynen. Kedi çok farklı bir
0: Çok
1: hayvan.
0: başkadır abi.
1: Hani nankör mankör derler ama öyle değil. Hakkını yedirmez
0: Fazla
1: yani.
0: sırnaşma oğlum bana diyor ya. Yani hani öyle
1: Ya,
0: fazla çektim,
1: böyle bir
0: ittim,
1: kendi, evet,
0: kattım.
1: böyle kendi
0: Bir
1: bir
0: koyuyor patiyi.
1: şeyi
0: Hop,
1: var.
0: tabii abi yani sınırları olan bir hayvan.
1: Aynen. Hatta annemin bir kedisi vardı. Hiç unutmuyorum. Böyle o 5:30 akşam iş çıkışını nasıl tutturuyordu ben anlamıyorum. 5:30'a kadar evde. 5:30'da bile der gidiyordu otobüs durağına, bir 200 metre yürüyordu. Otobüs durağında oturuyordu böyle. Sağa sola bakarak annem otobüsten iniyordu. Koşuyordu, annemin omuzuna çıkıp eve
0: Abi işte
1: geliyordu.
0: bu
1: Böyle
0: çok
1: ilginç
0: öteyip
1: bir
0: ya.
1: şey yani.
0: Ben şey zannettim, akbil basıyor gidiyor, işe
1: Yok.
0: gidiyor geliyor
1: Yok
0: falan.
1: abi, annemi bekliyordu her akşam.
0: Abi çok akıllılar. Çok
1: Biraz
0: akıllılar.
1: umursamaz gözüküyorlar ama hani
0: Bence çok
1: alakasız
0: hisliler.
1: her şeyi biliyorlar, biliyor musunuz aslında? İsmini biliyor. Hani köpek gibi hemen ismine dönmüyor ama biliyor.
0: Ya
1: 3
0: çok.
1: saniye geç dönüyor
0: Bizde
1: ama.
0: bir Dilber var bahçede. Dilber gevşek, Dilber rahat, Dilber'in dünyamı. Dilber mama aç, mama yiyeceğine sev beni diyor. Yerlerde dönüyor. Allah'ım o sevgiden hayvan baygınlık geçirecek yani. Hepsinin farklı kimliği var abi.
1: Evet.
0: Tek ayak kardeşler var. Bunların hepsi tek ayak havada bekliyorlar. Dört kardeş. İşte Dilber var. Koca surat var. Depresyondaydı. Tüylerini koparıp atıyor. Onu iyileştirdik şimdi. Yeni yeni dokunmaya başladık. Koca surat. Soylu kedi alıyorlar. Ben soylu soysuz diye ayırmam hayvanı. Ama işte pet shop hayvanı bunlar. Avusturya dağ kedisi herhalde bizim koca surat. Kocaman hayvanı almışlar, atmışlar sokağa. Hayvan da tabii adapte olamamış. O şimdi evde sıcak yuvada büyümüş. Sonra ne olmuş? Depresyona girmiş. Şimdi biz onunla uğraşıyoruz. Mamalarını da şey almam. Yavuz abi ucuz mama. En iyisini
1: Evet
0: yediriyorum.
1: evet.
0: Kısırlaştırılmış hayvanlar için.
1: Biz de öyleyiz. Benim çocukluğumda 1974 yılında annemle babamın böyle bir 10 aylık bir ayrılığı vardı. Biz geldik Ankara'dan, annemle babam ayrıldılar. Ankara'da Halkalı diye böyle tek odalı bir tane salonu, bir tane de odası var. Bir eve yerleştik birader. Babamın çok fazla kitabı vardı. Bir tane hayvanlar ansiklopedisi vardı, tamam mı? O ansiklopediyi Oğuz kardeşim almış, kitaplıktan aşırmış, bir yanında getirdi onu. Şimdi lavaboya falan giderken bile de o hayvanlar ansiklopedisini paylaşamıyorduk. Hayvanlarla ilgili çok bilgimiz var. Sürüngenler, akrep kaç yıl yaşar, o kaç yıl yaşar, hepsini biliriz biz kardeşimle, tamam mı? Annemin bir hikayesini anlatacağım da. Bir gün yine böyle bir haylazlık yaptık falan. Babamız yok başımızda. Annem bizi böyle bir gri teneke leğenimiz vardı. Her pazar tuvalet dışarıdaydı,
0: Ya evet.
1: tuvalet.
0: Kaynar
1: Tuvaletin o deliğine
0: suyla.
1: koyardı gri tenekeyle, bizi yıkardı her pazar.
0: O su da hep
1: Bir gün,
0: sıcaktı.
1: evet birader ya. Neyse yine lifi lifi sabunu kafamıza vura vura yıkadık. Oğuz'la beni kardeşimle. Birdenbire böyle yıkarken bir soru sordu bize. Kartallar kaç yıl yaşar dedi. Biz Oğuz'da tabii hepimiz bir 45 yıl yaşar dedik anne.

0: şey anneme. Hayır dedi. Böyle bir durdu, yıkamayı kesti birader. Havluyu attı sırtımıza. Dedi ki 45 yıl yaşamış kartal dedi. Bir mağaraya gider dedi. Önce dedi kayalara vura vura o dedi yaşlanmış gagasını düşürür dedi. Biz böyle Oğuz'a dinliyoruz. 15 gün dedi yeni gagasının çıkmasını bekler dedi. 15 gün sonra yeni gagası çıkınca dedi artık avlanamadığı dedi o pençelerini dedi yaşlı pençelerini o yeni gagasıyla tek tek söker dedi. 15 günde dedi yeni pençelerinin çıkmasını bekler dedi. Aç susuz bir mağarada bak dağ başında. Yeni pençeleri çıkınca da artık vücudunu taşıyamayan kanatlarını dedi pençeleriyle yolar dedi. 15 günde dedi yeni kanatları çıktıktan sonra bir 30 yıl yaşamak daha 25 yıl yaşamak için hayata kanat çırparlar dedi. Ama dedi bunu her kartal beceremez dedi. Yeni bir hayata 70 yıl yaşar kartallar dedi. Yeni hayata kanat çırparlar dedi. Neye bağladı bunu? Bak oğlum dedi artık dedi hayatınızda babanız yok dedi. Bu evin en büyüğü sensin bana.
1: Gaganızı
0: Bu
1: düşürün,
0: yeni bir
1: tırnağınızı
0: hayat,
1: çıkarın.
0: evet bu yeni bir hayat. Bundan sonra haylazlık yok. Oturup dedi çalışacaksınız hem de okuyacaksınız. Biz ertesi gün sakız satmaya başlamıştık Banyo Tren'de Oğuz'la. Hikayeye bakar mısın abi? Kadının
1: Abi,
0: bağladığı yere bak.
1: ben bu anlattığın hikayeyi hiç unutmam.
0: İnanılmaz bir hikaye.
1: Eve gideceğim,
0: Yani
1: kafamı vuracağım duvarlara şeyde.
0: bu benim bir
1: Abi.
0: filmim var. Oradaki bir sahnem de aynı zamanda. Ben bunu çekeceğim bu sahneyi. Yani aynen böyle
1: Çok
0: anlattığın
1: güzel bir
0: gibi.
1: hikaye abi yani. Aslında bir hikaye değil, bilimsel bir gerçek.
0: Yani şimdi alıp
1: Ama insan...
0: karşımıza nasihat etmedi, dövmedi, etmedi ama bu çocuklar neyle ilgileniyor? Hayvanları çok seviyorlar. Peki ben bu çocukların bu babasızlığını, bu haylazlıklarını nasıl önlemem gerekiyor dedi. Kadının zekasına bak. Hayvanlarla ilgili bir hikaye anlatıyor. Kartal hikayesini. Bu sizin yeni hayatınız diyor. Yoksa diyor
1: Çok
0: ölürsünüz diyor.
1: güzelmiş abi.
0: Çok ilginç değil mi?
1: Çok
0: Yani
1: özel abi.
0: rahmetle anıyorum annemi.
1: Allah rahmet eylesin,
0: Daha
1: mekanı
0: gerçekten
1: cennet olsun.
0: kahramanımızdı. Babam da Allah uzun ömür versin yaşıyor şu anda. Babam da asker kökenlidir. Biraz sert bir babadır.
1: E doğal.
0: Hadi babam için
1: Hadi, ömrü uzun olsun.
0: rahmetli annem için
1: Mekanı cennet olsun teyzemin.
0: bir türkü söyleyelim. Beraber sen de
1: Neyi söylüyoruz Yavuz abicim? Bende de var çünkü şey.
0: annem benim Alzheimer'dı. Önder. Yani son dönem en son beni unuttu. Yani artık çocuklarının tamamını unutmuştu. Torunlarını da unutmuştu. Ama benimle özel bir bağı vardı. Ozan olduğu için annem bu bağlamadan dolayı. En son beni unuttu. Şimdi benim annemin 1000'e yakın şiiri var. 170 tane çalınıp söylenmiş türküsü var. Kendi besteleri, kendi sözleri. Bütün eserlerini unutmuştu birader. Çok
1: Ah.
0: çok ağlamıştım ben. Onu hissettiğim an. Yani bu aşama aşama ya bu hastalık. Anneme diyorum ki kendi kendime ya diyorum şuraya bak binlerce şeye imza atmış ve hiçbirini hatırlamıyor birader. Neyi hatırlıyor biliyor musun bir tek? En eski 7-8 yaşında dedemin söylediği bir türkü abi en eskiyi hatırlıyor işte.
1: Öyle oluyormuş zaten.
0: Akşam olur karanlığa kalırsını birader sürekli onu söyledi annem ya
1: Kaç yaşında
0: sürekli.
1: vefat
0: Anne hadi
1: etti?
0: 80. Anne hadi gel seninle bir türkü söyleyelim diyordum. Hep aynı türküyü söylüyordu. Akşam olur karanlığa kalırsın.
1: Hadi
0: Şimdi ben
1: söyleyelim
0: de
1: Yavuz
0: onu
1: abi.
0: anama okuyorum. Albümde de okudum zaten. Buyurun.

0: Ne büyük bir ayrıcalık ya. Yavuz abi senle bunları yapabilmek.
1: Ya ne kadar ya ne hoş anı.
0: Bu ülkede
1: Ana abi.
0: türküleri bu kadar güzel söyleyen kaç insan var diye sorsan bir elin parmaklarını bulmaz
1: Ya da işte
0: rakamlar.
1: ne bileyim
0: Söyleyelim.
1: anneden kalma
0: Allah
1: biraz
0: mekanını cennet etsin.
1: Allah vergisi amin
0: Nurlar
1: amin
0: duysun inşallah.
1: amin.
0: Babacım da anneniz de.
1: Hem babana hem anneme Allah rahmet eylesin.
0: Amin abi.
1: Mekanları cennet olsun. Üstad biraz senden konuşalım ya. Projelerini konuşabiliriz.
0: Vallahi Yavuz abi,
1: Çok
0: türküler
1: kaç
0: o kadar güzel ki. Ben
1: öyle.
0: hatır için anlatayım.
1: Anlat
0: Şimdi
1: biraz
0: hep
1: ya.
0: yekloto giriyor Yavuz abi. Bilal Kalyoncu ile beraber yaptık. Bilal yapımcımız bizim. Hep yekloto tüm hep yeklerin içinde çok komik bir film oldu. Allah nasip ederse 1-1,5 ay sonra galasını yapacağız. Çok büyük başarı bekliyoruz. Tabii biz bu vizyona girene kadar yeni Hep Yeki ve Benim Öğretmen diye bir filmim vardı. Geçen yıl TRT filmle ortak yaptık bu filmi. Onun ikincisini yapacağız. Ben orada bir öğretmeni oynuyorum. Hikayesi de şu. Koyu Fenerbahçe taraftarı bir ilkokul öğretmeni Trabzon'un Çaykar ilçesine tayin oluyor. Ve orada köy halkından Fenerbahçeliğini gizliyor. Hikaye bu. Ben Trabzon'da öğrendim Fener'e karşı duyulan o ilginç duyguları. Şimdi bu film sevildi. Tabii de en çok izlenen filmlerden biri olmuş falan. Biz şimdi ikincisine giriyoruz. Ben TRT'yi çok sevdim. Yani buradayız diye söylemiyorum. Ben hayalimde hep böyle bir TRT yaratıyorum. Yıllardır gidip gelmiyoruz ya. İşte böyle hala o 80'lerdeki gibi falan kafamda tahayyül ederken bu öğretmen vasıtasıyla ben kanala gitmem gerekti TRT'de. İşte bana program çekecekler. Öğretmen nasıldı efendim? Bir girdim. Ah, abi herkes genç. Bir Amerikan kanalı gibi olmuş.
1: Tabii.
0: Dekorlar, insanlar. Uçsuz bucaksız mizah yapabiliyoruz. Ben bambaşka tahayyül etmişim. Şimdi bu filmde de galiba partner olacağız. Olmasak da canı sağ olsun. Öğretmenin ikincisini yapacağız.
1: Öyle mi?
0: Bakalım nasıl olacak. Sonra da hep yek çekeceğim.
1: Beni mi
0: Ondan.
1: düşünüyorsun filmde?
0: Abi.
1: Var mı öyle bir
0: Gücümüz
1: karakter?
0: kudretimiz yetse de Bilal'i arasanıza ya. Ben
1: Estağfurullah.
0: tamam diyeyim. Sen kabul
1: Oynarım
0: edersen
1: ya.
0: seve
1: Ben de
0: seve.
1: birader özledim ya. Bir de ben ekrana 4 yıldır dizi yok. Bir ekrana dönmem lazım. En azından sinema filmi yani sinemayı da çok severim.
0: Bizim filmler iyi gidiyor. Mutlaka biz yeni Hep
1: Yapacağız.
0: Yek'te beraber olalım. Ben gurur
1: İnşallah.
0: duyarım abi.
1: İnşallah.
0: Keyifle de
1: Çok
0: oynarım.
1: sevinirim ben de.
0: Allah razı olsun. Ben çok isterim seninle karşılıklı oynamak.
1: Tiyatro yapıyor musun peki?
0: Ya Yavuz abi ben şeyde BKM Mutfak'ta sahneye çıktıklarımın dışında bir de onun evveliyatında işte çocuk tiyatrosu haricinde tiyatro yapmadım. Hayalim de hep sinema filmi yapan biri olmak üstüne kuruluydu. Sinema filminden karın doyar mıyı çok düşünürken Allah nasip etti işte kendi filmlerim. İşte şimdi filmlerden alabildiğim pay oranları yüksek olduğu için falan bu biçimde hayatımı idame ettirebiliyorum. Ben sinema filmi
1: Peki
0: yapma
1: hep
0: düşkünü
1: komedi mi
0: bir.
1: yapacaksın?
0: Bence ben hep komedi bir süre daha
1: Yapmalıyım.
0: yaparım. Yani TV8'de yaptığım ÖTV'yi de 5,5 yıl yaptım. Bitmesi gerektiği için bitirdim. Yoksa Acun abiler
1: Ha,
0: hiçbir şey
1: memnunlardı.
0: demedi. Herkes çok memnun. Çünkü çok izleniyordu. Ama ben bir yerden sonra yaşım itibariyle o peruklar, işte o girdiğim tipler, kadın kılıkları, erkekler bilmem neler. Şimdi biraz daha sinemaya ilgi duyuyorum. Bir yaştan sonra herhalde drama
1: Dram
0: yaparım.
1: çeker
0: Selçuk
1: misin?
0: Yöntem hep söyler bana Selçuk abi. Oğlum dram yap, dram yap diye. Ben şimdi komediden keyif alıyorum. Biraz da ihtisas sahibi oldum onda. Zamanı
1: Bir
0: gelince
1: de
0: belki drama da
1: ihtiyaç da
0: yaparım.
1: var. Şimdi sen bana dedin ya böyle programlara ihtiyaç var, müzik programlarına
0: Abi
1: var
0: öyle tabii.
1: gerçekten. Şeye de ihtiyaç var. Yani çevremiz çok şey, çok son 5 yıldır, son 3 yıldır çok kan döküldü.

0: Ukrayna Savaşı bir taraftan, Suriye bir taraftan, Irak bir taraftan,
1: Dizilerin
0: böyle
1: dili de biraz sertleşti ya.
0: birazcık da o
1: O
0: da var. Doğru.
1: şeyler falan hani
0: Bir
1: anladınız.
0: denge yok şu anda. Böyle çok
1: Yani
0: çok fazla dram, işte
1: her
0: böyle
1: şey
0: savaş
1: çok.
0: filmleri, şunlar
1: Çok
0: bunlar.
1: çok çok.
0: O açıdan çok ihtiyaç var
1: Bunların
0: aslında.
1: insanı böyle şeye benzetiyorum. Hani kebap yersin de içine külçe gibi inerdi. Bunu çorba içersin için yumuşar ya. Biz hep söyler şeyler. Çorba içince oh be içim yumuşadı deriz. Bunlar da içimi ruhumu yumuşatan programlar benim.
0: Evet ya, ben
1: Annem bunu
0: televizyon
1: açar.
0: seyredemiyorum mesela,
1: Ben de
0: haber
1: yani.
0: ve haber falan seyredemiyorum zaten. Hep acı, trafik kazası, yok savaş, yok İsrail, yok
1: Bizde mi
0: Gazze.
1: çok oluyor bilmiyorum abi yani sürekli bu tür şeyler.
0: Tabii yani
1: Tamam iyi ki bu program var.
0: Gazze
1: Söz ve
0: için de
1: müzik
0: birçok
1: Yavuz
0: şey
1: Bingöl.
0: yaptık. Hala da sürüyor. Ama işte ne yapacaksın? Böyle zor bir coğrafyada.
1: Bak ateşkes yapıldı mesela yeniden yapıyor. Yani gücünü... Şimdi ben amatör konuşmak istemem. Haddim de
0: Estağfurullah.
1: değil. İri iri konuşmaları çok önlemsiz girme taraftar değilim ama işte güvencesi var. Büyük abisi işte arkasında duruyor. Onun verdiği kudretle Ali Kıran baş kesen tavırlar sergiliyor. Yoksa hani bunu sokaktaki herkes söylüyor. Yani bugün arkasında o güç olmasa, Amerika olmasa, İsrail'in içinden geçmeyecek devlet. Ya bence Ukrayna bile rahatlıkla baş edebilir İsrail'le ama işte güçleri, kudretleri.
0: Vallahi bir adını vermeyeceğim. Bir paşamız bana dedi ki, Yavuz abi dedi, kafamızı kızdırmasınlar dedi. 3 günde dedi.
1: Ben bunu evde kendim de söylüyorum. Yani ama dengeler öyle kurulmamış.
0: Yani
1: Bir
0: işte, yani ne bileyim birader, savaşlar, çocuklar, olan çocuğa, anneye, kadına, sivile oluyor
1: abi
0: ve
1: geçen gün Filistin'de
0: ya sorma.
1: bir iftar sofrası
0: Ya.
1: kurmuşlar. Yapıların hiçbiri ayakta değil. Yani
0: Evet.
1: bu sen
0: Maalesef.
1: nasıl terörist avladın onun iddiası
0: Maalesef.
1: kovalıyorum ya
0: Öyle.
1: abi yani bu nasıl bir vahşet?
0: Ben Gazze için 2 tane büyük gece yaptım. Hem İstanbul'da hem Mardin'de. Kızılay'ımızın üzerinden de hani böyle şeyler söylenmez ama söylüyorum ki insanların duyarlılığını arttırmak için. Yoksa hani yapılan iyilik de yardım da biliyorsun. Söylenmemesi lazım ama bunu biraz bilerek söylüyorum ki yani 40 tona yakın gıda maddesi, gıda kolisi gönderdik biz Mısır üzerinden, yaptığım gecelerden,
1: Helal
0: topladığım
1: olsun.
0: hem konserlerden. Orada artık kurşun bomba öldürmüyor birader. Ne yazık ki
1: Nasıl ya?
0: açlık, susuzluk, elektrikleri kesiyorlar. O açıdan oradan hiç elimizi, ayağımızı hiç
1: Bir
0: çekmememiz
1: de
0: lazım.
1: eğlenircesine videolar tasarlıyorlar. İşte orası bir tatil cenneti olmuş da efendim paralar saçıyorlar falan. Ya coğrafya olarak evet uygun olabilir
0: Lübnan
1: ama
0: 1960'larda, 50'lerde Ortadoğu'nun Paris'iydi,
1: tabii
0: Beyrut
1: abi.
0: birader, Beyrut özellikle.
1: Tabii.
0: Ne hale getirdiler Lübnan'ın şuyu buyu, yani çok adaletsiz bir dünyaya. Müzik olmasa, sanat olmasa var ya,
1: İçimiz
0: çok
1: yumuşamayacak.
0: katlanılabilir bir dünya değil
1: Dünya
0: aslında. Çok adaletsiz çünkü. Fakirleşen ülkelerin sayısı çok artıyor. Toplumlar arası katman, uçurum açılıyor falan. Böyle bir dünyada iyi ki sanatçılar var,
1: var.
0: yazarlar var, edebiyatçılar, sinemacılar var.
1: İyi ki adalet sağlayan insanlar var.
0: Evet, o açıdan hem senin yaptığın iş insanın gülmeye veya tebessüm etmeye, gülmeye ihtiyacı var. Türkü de sığındığın bir alan, türkü insanın kökü olduğu için.
1: Tabii.
0: Yani sonuçta dertleniyorsun,
1: Genetik olarak
0: hüzünleniyorsun,
1: içim çekiyor benim
0: seviniyorsun.
1: bu müziği.
0: Tabii.
1: Ya bu fabrika ayarlarımda var. Dışarıdan gelen poplar, moplar hep sonradan öğrendiğim keyifler. Ama türkü hayatı benim genetik kodumda var.
0: Aynen. Şimdi peki bir sözlerini benim yazdım. Bir türkü var. Senden ayrı yıllar geçti. Bunu da aslında yurt dışında bir seyahatim sırasında yazdım. Strasbourg, Brüksel karayolunda. Öyle içimden geldi. Radyoda çıktı. Ya bu ne kadar güzel bir ezgi dedim. Ezgi benim değil. Ve oturup bu sözü yazdık. Klibini çektim sonra da. Bunun klibi de çok güzeldir.
1: Harika.

0: Acayip çalıyorlar ya abi.
1: Öyle.
0: Vallahi billah.
1: Öyle orkestra.
0: Çok acayip.
1: Orkestra tabii izleyici biliyor artık kaç yıldır görüyorlar ekranlarda. Benim orkestra işte bazen böyle Umut gibi böyle programlarda işte Umut bizde ilk kez çalıyor
0: Öyle
1: mesela.
0: mi?
1: Ama geneli böyle bir 25 yıl 30 yıl
0: Evet, çok
1: böyle bir
0: yakinen tanıyorsunuz
1: zaten
0: birbirinizi.
1: 2-3 tanesi çocukluk arkadaşım.
0: Umut Bey de içimizi
1: 45.
0: kanatıyor bu arada bugün. Böyle çok güzel,
1: Herkes, her
0: harika.
1: sanatçı için, her yorumcu için orkestrası kıymetlidir, önemlidir. Ama benimki birazcık daha benim açımdan kıymetli, önemli.
0: Kıymetli
1: Çünkü
0: diyorsun abi.
1: çok eski tarih, yani eski
0: Dostluklar.
1: dostluklar önemli.
0: Neler yaşadınız kim bilir?
1: Çok
0: Ne
1: bizim
0: yokluklar ne varlıklar.
1: hayatımız,
0: Ha?
1: evet,
0: Değil mi
1: aynen.
0: abi?

0: Latif Önder, çok teşekkür ederim tekrar
1: Eyvallah abi.
0: zaman
1: İyi
0: ayırıp
1: ki
0: geldiğin
1: varsın.
0: için.
1: Estağfurullah.
0: Sevgili izleyiciler, bu haftalık da bu kadar. Önümüzdeki hafta tekrar görüşeceğiz. Şimdi son türküyü rahmetli babası için çok severmiş Kara Tren'i okuyarak bu akşamı bitiriyoruz. Önümüzdeki hafta tekrar görüşmek üzere. Hepinize selam ve sevgilerimizi iletiyoruz. Kalın sağlıcakla.

0: Bugün Doğu'dan Sesler'de bir ustamızı ağırlıyoruz efendim. Bu toprakların sesini ağırlıyoruz. Alkışlarınız Mehmet Çalmaşır için efendim.
1: Başkaladan desedim yar o yana o yana, alamadım yaslayam el.

0: Saygıdeğer izleyiciler, hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyoruz. Ben Hakan Güngör, sevgili arkadaşlarım Tolga Kılıç, Can Olgun ve Mehmet Akatay. Bu akşam sizlere çok güzel bir repertuarla, çok güzel bir konuğu evinize getirmek istedik. Ve çok eski dostum, çok iyi bir şarkıcı, çok iyi bir oyuncu, Seda Akman. Seda'cığım. Hoş geldin.
1: Çok teşekkür ederim.
0: Seda'cığım hoş geldin.
1: Hoş bulduk.
0: Bak neler söyledim senin için ha.
1: Vallahi ihya
0: ettim. Ama doğru söyledim canım benim.
1: Çok teşekkür ederim. Uzun zamandır da görüşemiyorduk.
0: Hakikaten öyle oldu.
1: Bir telefonunla o kadar keyif aldım. Hakan
0: bunu özellikle söylemek isterim. Gerçekten bir telefonla hiç iki etmedin. Bu kadar yoğunluğun içinde.
1: Olur böyle
0: bize
1: şey.
0: Bize de zaman ayırdın. Ama biz de güzel anılar bırakıyoruz değil mi?
1: Kesinlikle öyle. Galiba bugün baktım telefonda işte en son yaptığımız programı Laterna'ydı değil mi?
0: Evet, Laterna'ydı. Evet.
1: 2021'miş.
0: Bak 5 sene olmuş.
1: Evet, 5 sene olmuş. Bana daha uzun gibi geldi biliyor musun? Ben diyorum ki böyle 8 sene miydi diye. 5 sene olmuş.
0: Ya peki iyi bir şey mi öyle olması?
1: Bilmiyorum ki hiçbir fikrim yok ama böyle sanki çok yıllar önce
0: çok
1: olmuş gibi.
0: Çok güzel bir program olmuştu o da.
1: Çok
0: evet.
1: Keyifliydi benim için. Tekrar davet ettiğin için teşekkür ederim. Biz ayrıca çok kıymetli müzisyen arkadaşların onlarla da burada olduğum için ayrıca
0: çok teşekkür ediyorum.
1: Çok keyfim ediyoruz. Yerinde.
0: Neler yapıyorsun?
1: Neler yapıyorum? Vallahi yoğun bir şekilde.
0: Instagram'dan görüyorum. Sahneler mahneler de görüyorum.
1: Öyle
0: yani.
1: Mi?
0: Tabii.
1: Çok Instagram'ı yoğun kullanmayan bir insan olsam da arada görüyorsun.
0: Ben görüyorum.
1: Şöyle aslında 5 sene önce seninle program yaptıktan sonra biraz daha yoğun olarak sahne hayatına biraz devam ettim. Çünkü bu benim çok keyif aldığım bir alan. Kendim çok mutlu, özgür, ifade edebildiğim, kendim gibi olabildiğim bir alan olduğu için... İddialı bir yerden söylemiyorum yine ama çok keyifle yaptım. Şu anda yapmıyorum.

0: Ama İstanbul'da ya da işte ülkemizin çok güzel yerlerinde çok da önemli müzisyen arkadaşlarımla birlikte güzel repertuar hazırlayıp sahne yaptık. Bu da beni güzel bir yere götürüyor diye düşünüyorum. Yani
1: Seni mutlu ediyor, değil mi?
0: beni mutlu ediyor ama çok da şey
1: Doğru.
0: öğretiyor. Bir farkındalık kazandırıyor, bir anlam katıyor hayatımın içine.
1: Hep söylerim, sahneye çıkmayandan çok müzisyen olmaz diye yani. O yüzden sahne çok önemli. Sahne performansı yapmak çok önemli.
0: Kesinlikle.
1: Bazen görüyorum sadece konservatuvar eğitimi almış ama çok sahnede bulunamamış, çok performans sergileyememiş müzisyen arkadaşlarımı, dostlarımı, müzikle ilgilenenleri diyeyim daha doğrusu. Mutsuzlar. Çünkü sahne bir nevi enerjinin atmasını sağlıyor
0: Ama
1: ya.
0: işte yolda öğreniyoruz yani şeyi.
1: Evet.
0: Hani o bir yolculuk yani. Hani sonuçta bir şeyin eğitimini alıyorsun ama onu realize edemezsen, onu hayata geçiremezsen kendini de geliştiremiyorsun. Çok önemli bir şey. Mesela normalde ben oyunculuk yapıyorum, oyuncuyum ama sahne aldığım vakit evet başka bir şey ama birbiriyle de çok iç içe geçen bir durum var. İkisi de birbirini o kadar
1: Evet.
0: destekliyor ki
1: Evet.
0: olmak lazım, orada olmak lazım, o anda olmak lazım. Çok önemli bir
1: Bir şey
0: şey.
1: soracağım ya. Aklıma geldi şimdi. Şimdi ben Laterna'yı çektikten sonra birçok değerli oyuncu arkadaşımızı, sevgili Meral'le biliyorsun,
0: Tabii
1: eşimle
0: ki.
1: beraber almıştık.
0: Tabii ki.
1: Yine Laterna'yı bu arada çekeceğiz inşallah da. Bu sene bir
0: İnşallah.
1: ufak bir şöyle bir ara koyduk. Daha sonrasında çok gelen oyuncu dostlarımızın hayatında müzikal anlamda eklemeler oldu. Ben onu gördüm, izledim yani. Kimisi müzikallere daha cesaretli diyelim ya da
0: Tabii ki.
1: imkanlar oldu. Çünkü orada gerçekten çok güzel bir ortam vardı. Hem bizim için hem gelen konuklarımız için. Sen ne düşünüyorsun bu konuda? Yani Laterna güzel bir program, değil mi?
0: Yani benim için herhalde müzikal anlamda katıldığım ilk programlardan biri diyebilirim ki o zaman da hatırlarsın ilk sevgili Selim Bayraktar'la
1: Evet.
0: ikimizi ilk biz konuk
1: İlk konuk
0: olmuştuk.
1: olmuşuz, evet.
0: Yani ilk bizim
1: Aynen öyle.
0: programımızı
1: Doğum oradan
0: çekmiştik.
1: çıktı.
0: Aynen öyle. En heyecanlı bir bölümdü benim için. Yani hayatımda ilk defa böyle bir şeye dahil olmuştum. Mutlaka ara ara bir takım programlara çıkıp çok küçük böyle şarkılar söylemiştim ama bu ciddi bir şeydi. Benim için de çok cesaret gerektiren ama o sizlerin samimiyeti, bu kadar profesyonel bir ekiple güzel bir şey başardığımızı düşünüyorum. Bir de bir şey yaptığın zaman onun karşılığını görünce ya da onun heyecanını hissettiğinde bir daha yapmak istiyorsun. Daha iyisini yapmak istiyorsun. Bu bence çok önemli bir şey. O yüzden böyle bir yol açtığın için de
1: Estağfurullah.
0: ben çok teşekkür ederim. Bence bu
1: Estağfurullah.
0: önemli bir şey.
1: Şimdi ben şöyle bir şey söylemek istiyorum. Benim babam da müzisyen. Ankara Radyosu'nda. O,
0: Babadan oğula.
1: babadan oğla. Ankara Radyosu'nda ut sanatçısı benim babam. Çok küçük yaşta ben TRT Çocuk Korosu'na girmiştim. Meral'le beraber hatta yani. Şimdi bakıyorum 86 yılından televizyonda görüntüler var. Benim çocukluk yıllarım. Ben şöyle düşünüyorum. Her TRT'ye özellikle yapılan işlerde kalıcı işlerde diyeyim daha doğrusu. Çok güzel bir anı oluyor. Şimdi ben o yıllarda mesela gençlik çocukluğumdaki videolarımı arasam, saklamış olsam bile
0: Ya değil
1: bulamam.
0: mi?
1: Ama TRT bir anda tak diye önüne koyuyor böyle. Geçen gün seyrediyorum diyorum
0: Müthiş
1: ya
0: bir
1: ben
0: arşiv
1: ya
0: yani.
1: inanılmaz çok hoşuma gitti. Hakikaten 86 senesinden ben diyorum ki kendime bakıyorum çok tipsizmişim ama ya bu arada ya. Şimdi daha iyiyim yani.
0: Ama bir
1: Kendime
0: şey
1: çok düşünüyorum.
0: söyleyeyim mi? Ben de kendimle ilgili aynı şeyi söylüyorum.
1: Küçük kendi.
0: Ya çünkü gençlikte bir şey var.
1: Evet.
0: Yani daha doğrusu yaşanmamışlık var.
1: Evet. Doğru. O
0: Bir
1: da doğru.
0: masumiyet var.
1: Doğru.
0: Yani aynı zamanda o masumiyet çok güzel bir şey ama yaş aldıkça o yaşanmışlık insana başka bir şey veriyor, başka bir şey kazandırıyor galiba. Onu seviyoruz bence.
1: Bence ne yapalım biliyor musun? Şimdi hemen şarkıya girelim.
0: Bence bu kadar şeyden
1: Sohbetten
0: sonra
1: sonra şarkıyı unuttum çünkü.
0: evet.
1: Hadi bakalım.
0: Söylemez miyiz? Zevkle.

0: Teşekkürler.
1: Seda'cığım, ağzına sağlık hakikaten.
2: Teşekkür ederim.
1: Çok güzel enerjiyle geldin. Çok güzel enerjiyle de bir şarkı söyledin bize. Bizi çalarken çok keyif aldık.
2: Çok teşekkür ederim.
1: Sen biz çalarken keyif aldın mı?
2: Ya.
1: Hadi bakalım. Daha 5-6 tane daha şarkı var. Hadi bakalım.
2: Şimdi bir kere şöyle bir şey söyleyeceğim. Evet. Bence bu bir bütünlük işi. Böyle bazen mesela bir fotoğraf çekimine gidiyoruz oyuncu olarak. İşte bir dergi için, bir röportaj için ya da işte sette ilk defa bir yönetmenle tanışıyorsun ya da işte buraya geliyorsun şarkı söylemeye. O çünkü senin tek başına yaptığın bir şey değil ya. Orada kameranın arkasında oturan her kimse, yönetmen, fotoğrafçı ya da burada evet. Piyanonun başında, davulun başında, kemanın başında. O beraberce gerçekleştirdiğimiz bir şey. O kadar önemli ki o etkileşim. Yani kesinlikle. Benim onlardan aldığım enerji. Mesela ben onlara veremesem o enerjiyi, onlardan onu alamasam burada bu duyguyu birlikte çıkartamayız. Çünkü bu birlikte yaptığımız bir şey ve benim çok önemsediğim. O yüzden ben her yere giderken mutlaka o iyi enerjiyle gitmek istiyorum ve herkese onu yaymak istiyorum. Ama burada benim yaymama da gerek yoktu. Çünkü çok karşılıklı bir şeydi. O zaman güzel ve hatalar yapabiliriz ama duygu dolu, çok daha gerçek şeyler çıkıyor ortaya.
1: Şimdi çok şanslıyız gerçekten. Ben biraz önce dikkatimi çekti, hatta düşünmedim de değil. Tabii seyircilerimizin görmediği çok kameraman arkadaşlarımız var, teknik arkadaşlarımız
2: mutlaka.
1: Var. Şimdi bakıyorum o kadar keyifle dinliyorlar ki o keyif karşı tarafa yansıyor ve yaptığın işten daha zevk alıyorsun. O zevk de ekrana yansıyor işte.
2: Mutlaka.
1: Mod düşürdüğün andan itibaren
2: işte.
1: Bir anda bütün her şeyin aslında enerjisi gidiyor. Sihri kaçıyor diyelim. Kutsal Güner bana bir gün sahnede demişti ki, sahneden indikten sonra böyle çok güzel muhabbetleri vardır. Kutsal Güner'e de buradan selamlar olsun. Benim için de çok önemli bir insandır hayatımda. Hakan'cığım dedi, eğer dedi, benim için söyleme tabii bunu. Sen yanında çalarken yanındaki arkadaşın senden zevk almıyorsa dedi, o işten hiçbir şey çıkmaz ve karşıdaki de zevk almaz dedi. Yani o yüzden...
2: Kesinlikle, çok doğru.
1: Önce dedi sen zevk alacaksın yanındakinden, yanındaki de senden zevk alacak ki bu iş karşı tarafa bir enerji olarak yansısın. Bu gerçekten çok doğru bir şey yani, ona inanıyorum.
2: Bir de sanat böyle bir şey yani, müzik, resim, fotoğraf, film, sinema hepsi bir enerjiyle oluşan bir şey yani ve o anda olmamız gerekiyor ve bu çok kolektif, hep birlikte yaptığımız bir şey. Hep beraber o enerjiyi yaşadığımız zaman ortaya gerçek enerjisi olan, seyirciye ulaşan bir şey çıkıyor ya.
1: Jordi Savall, çok özür dilerim sözünü kesin.
2: Estağfurullah.
1: Jordi Savall diye bir büyük bir devle çalışıyorum hakikaten. Çok önemli bir müzisyen dünya çapında. Bir gün ona birisi, bir Türkiye'den bir müzisyen arkadaşımı sormuş. Demiş ki, memnun musun demiş bizim Türk müzisyenlerinden. Bizimle çalışıyor ya. O demiş ki, ben hiçbir zaman kötülerle çalışmam ki. Şimdi bazen bana diyorlar ki, ya çektiğiniz bütün programlar gerçekten çok özel. Laterna'da oldu, birçok dünyanın müziği fantastik diye proje çektik. Ben buradaki sihrin aslında öncelikli olarak biz sevgili yönetmenimiz Adem'le beraber bir gönül birlikteliği yapıyoruz. Adem şöyle oradan bize bakıyor. Güzel çeksin bizi. Ve oturup Tolga'yla beraber hep şunu konuşuyoruz. Diyoruz ki biz böyle bir, bu arada Tolga'ya da çok teşekkür ederim. En büyük destekçimdir yani hakikaten.
2: Her zaman.
1: Her zaman da arkamda sağ olsun.
2: Arkanı sağlam aldım.
1: Arkamı sağlam aldım ama şöyle arada bir bakıyorum. ekip çok önemli.
2: Çok.
1: Yani kimlerle çalarız? Tamam, müzisyen olması, usta olması çok önemli hakikaten ama bir Mehmet Akatay'ın enerjisi, bir oradaki bir ismi yeter ya. Hakikaten öyle.
2: Ama
1: Can Oldun öyle.
2: Öyle. Yani mesela isimler... az önce bir şarkı söyledik. Yani orkestra Tolga'yla ki daha önceden çalıştım, tanışıyorum senin evet. sayende ama birbirimizi de burada program için geldim. Hemen 5 dakikada böyle çok kısa sohbet ettik, prova yaptık ama evet. onu birlikte yaparken o enerji, göz göze geliyoruz, birbirimizi evet, dinliyoruz. Evet. O kadar önemli bir şey ki bu. Yani hem çok profesyonelce hem çok duygusal,
1: evet.
2: İşte dediğim gibi çok gerçek bir yerden. O zaman biz hep birlikte biz olup bir şey yapmış oluyoruz ve bu çok önemli bir şey yani.
1: Fazıl bir gün demişti ki, çok hoşuma gitmişti, benim için söylemişti gerçi bunu ama Hakan müzik yaparken yaşanmışlığı var onun. Yani yaşayan bir müzik yapıyor. Şimdi biz burada program çekerken hakikaten ekip olarak yaşayan bir şey yapıyoruz. Yani
2: evet.
1: bu ambiyansa da yansıyor, müziğe de yansıyor, sonrasına da yansıyor. Bazen diyor ki, abi diyorlar ki, abi hakikaten güzel program çekiyorsunuz. diye düşünüyorum ben, ama tepkilerden dolayı böyle söylüyorum. İşte bunun bir eğer şeyi varsa, sihri varsa, o da ilk olarak sevdiğin insanlarla yan yana gelmekten ve iyi müzisyenler ya da iyi bir ekipte. Doğru mu?
2: Evet.
1: Nasıl konuştun?
2: Bence sen onu çok güzel başarmışsın zaten ve yıllardır da aynı şeyi devam ettiriyorsun.
1: Çok teşekkür
2: yani.
1: Ediyorum.
2: Ben açıkçası hem çok saygı duyuyorum, gurur duyuyorum, çok da büyük bir keyifle izliyorum. Çünkü bence müzisyen olmak bu hayatta çok önemli bir şey.
1: Çok da zor.
2: Mutlaka.
1: Çok da zor.
2: Mutlaka.
1: O zaman hadi bir şarkı daha diyelim.
2: Hadi bakalım.

0: Sedacığım, nefesine sağlık.
1: Teşekkür ederim. Sizin de ellerinize sağlık.
0: Müzikle alakalı ciddiyetini görüyorum.
1: Biraz gelişme var ama değil mi?
0: Evet, evet, kesinlikle var. Masada toplarız. Şaka yapıyorum. Yok, çok çok gerçekten ağzına sağlık. Peki, nereden geliyor bu müzik merakı diyeyim?
1: Yani aslında bence...
0: Ailede var mı müzisyen falan?
1: Aslında ailede müzisyen yok. Annem... Tabii ki benim çocukluğumda yani 5-6 yaşlarımı hatırlıyorsam hep tabii ki evde çok müzik dinlenirdi. Türk sanat müziği, plaklar. Mesela hala annemlerden onlar tabii ki hayattalar, uzun ömürleri olsun da ben onlardaki plakları falan çaldım. Eve getirdim o Zeki Mürenler, Kamuran Akkorlar, Bülent Ersoylar. Hep böyle çocukken onları dinlerdik. Babam da hatırlarsın böyle kaset çalar ve kayıt yapardık. İşte böyle çok hatırlıyorum, mavi bir kaset vardı. Çünkü sonra onu ablam Eda ile ikimize ana olarak kaldı o kaset. Bizim seslerimizi kaydederdi. En çok şarkıyı ben söylerdim. Yani ablama da hiç söylettirmezdim zaten. Sen sus, ben söyleyeceğim diye. Öyle bir şeyle böyle Aman Petrol çok söylüyordum mesela. Onu çok iyi hatırlıyorum. Ve sürekli ben şarkıcı olacağım, ben şarkıcı olacağım derdim. Şu an anlıyorum tabii ki, empati kuruyorum. O zaman çok üzülmüştüm ama ilkokuldan sonra annem beni çok konservatuara göndermek istedi. Hani yatılı okusun ve bu kızın müziğe ilgisi var. Biz daha küçük bir yerde yaşıyorduk ve babam onları ikisini konuşurken duydum ve bunu dedi ki kesinlikle küçücük çocuğu bizden ayrı gönderemem dedi. İkisine de hak vermek lazım. Bana da hak vermek. Bugün gitseydim nasıl olurdu hayat bilmiyorum ama o zaman izin verilmedi. Fakat ben kendimce hiçbir şekilde müzikten hiç kopmadım. Demek ki diyorum ki o zaman bunları yapamadım ama bugün yine mesela seninle bu programda şarkı söyleyebiliyorum. Onlar olmamış olabilir ama insan yine de bir şey istiyorsa
0: yapar.
1: Baba da izin vermesi, o sırada şartlar da olmasa yine de dönüyor, dolaşıyor, yolunu buluyor ve o istediğini yapıyor diye düşünüyorum.
0: Şanslısın yani. Da.
1: Belki de ama insan
0: çünkü bazen çok istesen de olmuyor bazı şeyler. Ona da biz diyoruz ki hayırlısıysa olsun ya da hayırlısı
1: değil istiyoruz. Mutlaka ama demek ki benim hayatımda olması gerekiyormuş.
0: Olması gerekiyormuş.
1: Ama inan ki bu böyle şey de demiyorum, şanslı olmak lazım ama galiba ben çabaladım. Yani.
0: Evet. Yok, ben sendeki o çalışkanlığı gördüm. Aman aman.
1: Aman.
0: Gecenin bir saatinde şunu şu tondan bunu bu tondan. Yok, çok mutlu oldum tabii ama.
1: Çünkü ben insanların hayatını kolaylaştırmayı seviyorum. Şimdi evet. Burada çok usta profesyonel müzisyenler var. Bana diyorsun ki 5-6 tane şarkı hazırla. Hani diyor.

0: ki tonlarıyla söyleyeyim, şunu söyleyeyim, bundan çalıyorum çünkü mesela atıyorum Ayşegül Aldınç'tan bir şey söyledik mesela. Ben Ayşegül'le aynı tondan söylemiyorum o şarkıyı. Müzisyen arkadaşlarıma iletmem
1: tabii,
0: lazım. Uğraşmasınlar sonra diye
1: düşünüyorum. Çok da iyi yaptın. Latife ediyorum tabii. Bu arada o söylediğim birçok isim değil mi Mehmet abi? Kamuran Akkor olsun.
0: Zeki Müren.
1: Hepsini Mehmet abi albümlerinde ve zannediyorum sahnelerinde eşlik etmiştir. Ben de ucundan acık yakaladım.
0: Ne güzel.
1: Tolga da zannediyorum değil mi? Tolgacığım Ayşegül'le falan Ayşegül Hanım'la bayağı çalıştı Tolga'da. Ne iyi ettin de geldin.
0: Evet, ne iyi ettin de çağırdın.
1: Bir daha çağırırsak gelir misin?
0: Her zaman.
1: Çok teşekkür ederim.
0: Hayattaysam, insanın... sağlıklıysam, söyleyebiliyorsam, konuşabiliyorsam seve seve.
1: Çok teşekkür ederim. Biliyorum, çok teşekkür ederim. O telefondaki samimiyetinden hemen ilk andaki zaten hemen...
0: Sağ ol.
1: Çok sağ ol ya gerçekten. Bazı şeylerin kelime karşılığı olmuyor. O yüzden çok fazla bir şey söylemek de istemiyorum. Söyleyemiyorum da evet. Yetmiyor çünkü. Ya sadece teşekkür ederim.
0: Aynen bir iki kalbim, öyle. O zaman bir iki şarkı söylemek
1: telefonun
0: lazım.
1: Telefonun bir tarafında bir dostum var. Evet, o zaman şarkı söylemek lazımdan önce bir veda konuşması da yapmak istiyorum.
0: Tabii
1: çok teşekkür
0: ki.
1: Ederim tekrar.
0: Bunu veda demeyelim. Adım. Kısa bir ara diyelim.
1: Kısa bir ara var, evet.
0: Belki yine bir gün. Vedaları sevmiyoruz Hakan.
1: Doğru, tamam. Veda demiyoruz. Küçük bir ara diyoruz. O zaman saygıdeğer izleyiciler, çok teşekkür ediyoruz. Umarım samimiyetimizle evinize konuk olduğumuzu bilmenizi isteriz. Eminim ki fark ediliyordur da. Sizleri seviyoruz. Sedacığım, sen de bir şeyler söyler misin?
0: Valla ben de çok teşekkür ediyorum bizi izleyenlere. Bence müzik hep vardı, hep de devam edecek ve her zaman yüreğimize dokunuyor. Umuyorum bu akşamki programdan güzel bir keyif almışlardır.
1: İnşallah.
0: Bizi izleyen herkesin kalbine, ruhuna dokunmuşuzdur. Onlar
1: herkes
0: da çok güzel duyguları paylaşmışızdır. Söylesinler,
1: herkes
0: güzel
1: şarkı
0: olsun olmasın, iyi aynen geliyor insana.
1: Aynen. Saygı ve sevgiyle efendim.

0: Bugün Doğu'dan Sesler'de bir ustamızı ağırlıyoruz efendim. Bu toprakların sesini ağırlıyoruz. Alkışlarınız Mehmet Çalmaşır için efendim.
1: Aşk aladan kız sevdim, yar o yana o yana, alamadım yaslıyam, elif doğu.

0: Sağ olun. Var olun efendim. Çok teşekkürler. Gerek sizler, gerek ekranı başındaki bizleri izleyen değerli dinleyicilerimiz. Türkü Deryası programına hoş geldiniz. Ve diyoruz ki...
1: Evet, çok önemli iki konuğu ağırlayacağız demiştik. İlk konuğumuzu müsaadenize davet ediyoruz. Benim mesai arkadaşım, çok kıymetli bir ses. Efendim Çiğdem Elmas geliyor kuvvetli alkışlarınızla.

0: Bravo.
1: Ağzına sağlık canım.
0: Çiğdem Elmas.
2: Şöyle geçiyorum herhalde.
0: Hoş geldin.
1: Ben istersen...
2: Hoş buldum.
1: Elmasın yerine pırlanta diyeyim sana. Yani.
2: Çok teşekkür ederim.
0: Zaten pırlanta gibidir.
1: Evet, aynen öyle.
0: Sohbet ettikçe, zaten evet. Dinledikçe o pırlantayı, o meziyeti bizatihi dinlemiş.
2: Çok teşekkür ederim. O sizin bakışınız, olacağız. Sizin pırlantalığınız. Sağ olun, var olun.
0: Çok teşekkür ediyoruz. Benim. Tekrar hoş geldin ve diğer konumuzu da bekletmeden alalım, evet, istersen abicim. Evet. Çok güzel, çok naif bir ses. Çok güzel bir yürek. Kıymetli Ayhan Aydın geliyor efendim, kuvvetli alkışlarınızla.